Arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM.

sarmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların, bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını

Bir gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi kaderine düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremezsin.

0: geri getiremezsin.
1: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Aşkım iki günlük iptilama, hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: araştırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

bu zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil. Bir tutku.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resor Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resor Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu. Meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.

0: Prefabrik haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı'nın havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Haber.
0: Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
4: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çarşamba Fere Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Fire Fabrik 0539 219 1359. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
1: Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir

benden alacağın öcün mü kaldı? Yıllardır mahkumdum aşk zindanında, benden alacağın öcün.

0: kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı'nın havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
0: Haber. Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.

Salatera Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Fire Fabrik 0539 219 1359.

sonu yoktu, bir gün ayrılacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et, suçunu senin de var, hataların çal.

0: tipliğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları...

0: sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Alim diktim güzel insanlara, tüm Tutku FM dinleyen gönül dostlarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 9. ayın 6'sı 2026 pazar günlerden güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Valla çoğumuz da köyde herhalde değil mi? Köyler şu anda yoğun bir tempo içinde, fındık sezonu. Kolaylıklar diliyorum sizlere de. Bereketiniz, neşeniz daim olsun diyelim. Evet, bir hafta sonu yine pazar günü sizlerle birlikteyiz. Bir günün ardından güzel bir Orhan Baba şarkısı, Müslüm Baba ve Ferdi Baba şarkılarıyla şöyle bir babalar restoriyle geldiğimizi bir gösterelim. 0542 744. WhatsApp üzerinden de bizlere mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Güzel pazarlar diliyorum. Güzel bir şarkıyla hemen startımızı vermiş olalım o zaman. Hor görme diyecek Orhan Gencebay. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İsa ile hafta sonu başladı.
1: İsa ile hafta sonu.

0: bulamadın ki. Unutma, seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesem de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
3: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
4: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: İsa'yla hafta sonu.

Evet, bu arada Fatih Pars kardeşim şu anda bugün diyor sıradaki şarkıları demiş, hatta tüm fındık toplayan dostlarıma, arkadaşlarıma gelsin. Sıradaki şarkı da sana ve bana gelsin demiş. Peki, armağanımız olsun. Dediğim gibi bugün herkes zaten köyde. Artık fındık sezonu ortaları mı desek, değil mi? Bazı yerler tabii ki tam toplanmadı ama şu anda herkes fındık topluyor. Ve kolaylıklar diliyorum herkese. Fatih, selamlar.

Evet, babalar Ressal'in ardına reklam kuşağımız girdi. Reklam kuşağının ardına da İmparator'dan güzel bir eser gelmiş oldu. Geldiğimizi göstermiş olduk böylelikle, değil mi? Peki o zaman. Devam ediyoruz. Mesajlarınız geldikçe okuyorum. Bu arada Ayvacık'a doğru yolculuk yapan bir kardeşimiz. Abi diyor, bayağı bir yukarı çıktık diyor, radyo diyor çekmiyor diyor. Valla orada bildiğim kadarıyla hiçbir radyo çekmiyor. Büyük ihtimal TRT haricinde. Yani oralara atamıyoruz yayını. Bayağı bir boşlukta kalıyor orası. Sade biz değil yani, tüm radyolar aslında orada net çekmiyor ama bizi dinlemek için ne yapıyorsun? Samsun Tutku FM Türkiye.com'dan girdiğinde net üzerinden bizi hemen aracına, eğer Bluetooth özelliği varsa bağlanıyorsun. Canlı olarak dinleyebiliyorsun bizleri. Peki, hayırlı işler, kolaylıklar diliyorum. Dediğim gibi fındık sezonu, dinleyen herkese de selamlar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sıradaki şarkılar fındıkçılarımıza armağanımız olsun.

0: Unutulmaz bir Ümit Mesen şarkısı, Tahta Masa dedi. Kulaklara çok aşina olan çok unutulmaz güzel eserlerden biridir. Yani filmlerde bile bu şarkıyı duymuşuzdur. Bakalım şöyle gelen mesajlarınız geldikçe okuyacağım. Ramazan iyi yayınlar kardeşim demiş. Bizler de dinlemedeyiz. Yolda seyir halinde köye gidiyoruz demişler. Valla programın başında dediğim gibi birçoğu artık köylerde, köyde fındık sezonu olduğu için herkes köyünde şu anda. Peki fındık toplayan herkese tekrardan selamlarımızı göndermiş olalım. Peki madem ki böyle biraz tavarna müziğinin krallarından gittik. Güzel bir Arif Süsam'ın o güzel sesinden kulaklara aşina olan bir güzel eserini daha dinleyelim. Sonrasında buradayız. Dediğim gibi mesajlarınız geldikçe okuyacağım. Haberiniz olsun. Tekrardan iyi hafta sonları diliyorum. Güzel pazarlar diliyorum. Güzel de bir hava var dışarıda. Artık haftaya da birazcık böyle bir düşüş var havalarda. 22-23'e kadar sıcaklık düşüyor. O yüzden normal diyelim değil mi? Peki.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM'de unutulmayanlar.
2: İsa'yla hafta sonu.

Evet, nereden baksan 20-25 yıldan fazladır bu şarkı. Ama bu şarkının bende ayrı bir yeri var. Nedir? Askerdeyken bu şarkının düetini yapan kişiyle aynı yerde yatmıştık. Oradan hatırlıyorum. O yüzden benim için ayrı bir yeri var. Dön ne olur. Dedi ki ben Ebru Gündeş'le beraber söylemiştik dedi. Hatta orada TRT sanatçısı Yıldıray Tatlı vardı. Değerli kardeşim, onu kulaklar için nasıl, İstanbul'da o da. Selamlar göndereyim ona da. Çok güzel saz çalardı. Zaten sazı eline aldığında başka bir, böyle başka bir şeye bürünürdü. O kadar güzel saz çalardı ki herkes, komutanlar bile hayran kalırdı ona. O yüzden kulakları çınlasın. Ama ayrıyetten de yine bu kardeşimize de kulakları çınlasın. Ona da selamlar göndereyim. Ebru Gündeş'te güzel de bir düet olmuş. Dön ne olur. Böyle bir sohbetimiz, muhabbetimiz olmuştu. Konu muhabbete dönünce dedi ki Ebru Gündeş'in düetini dedi, dön ne olur, düetini dedi seslendiren benim. Yapma ya dedim. Peki. Devam edelim birlikteliğimize. İlk saatimizi yavaş yavaş geride bıraktık. Mesajlar geldikçe okuyacağız. Haberiniz olsun. Güzel bir Ebru Yaşar şarkısıyla devam edelim.

0: Rıza'yla hafta sonu.
1: Tutku FM.

0: Akışta Güven, Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı'nın havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
0: Haber. Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu. İsa'yla hafta sonu.

0: Evet, bu albüm ilk çıktığı yıllarda öyle bir ses getirmişti ki o yılda yine fazla bir zaman olmaması lazım. Mahsun Kırmızıgül de Belalım şarkısı yapmıştı. O da aynı şekilde bayağı bir ses getirmişti bu şarkılar. Unutulmaz eserler vakit gittikçe gelmeye devam ediyor. İşte onlardan bir tanesi.
1: İçimde dinmeyen arzularım var. Vakit gittikçe yaklaşıyor. İçimde dinmeyen arzularım.

yalnız kucaklamaktan bıktım. Hayatımın en güzel anı evcilik, onu bile çocukluğumda bıraktım. Uzaktan baktım. Hani ben çok şey olacaktım? Hani ben her şey olacaktım?

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 13 59.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: Unutulmayan şarkıların tek adresi Tutku FM.
4: İsa'yla hafta sonu.

0: İsa kardeşim demiş, yolda seyir halindeyiz. Güzel şarkılarınla yolculuğumuz çok güzel geçiyor demiş. Peki, hayırlı yolculuklar. Ahmet göndermiş mesajı. Unutulmayan şarkılar. Her tarzın en iyileri bu frekansta sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İsa ile hafta sonunu dinliyorsunuz her hafta sonu olduğu gibi. Güzel bir Yıldız Tilbe şarkısıyla devam edelim.
1: İsa ile hafta sonu.
2: Tutku FM.

Evet, güzel unutulmaz eserlerle devam ediyoruz. Birlikteliğimizi 13.28 yaptık Türkiye saatini. Şöyle reklam kuşağımıza kadar bir babalar restal artık zamanı geldi değil mi? O zaman ne yapalım? Hemen babalar restal ile birlikteliğimiz başlasın.

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Tutku FM.
1: İsa'yla hafta sonu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüy kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları o

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: İsa'yla hafta sonu.

0: Evet, dört güzel eser arda arda gelmiş oldu. Unutulmaz Babalar Ressali'ni de gerçekleştirmiş olduk İmparator'un son şarkısıyla. Peki ikinci saatimizin sonundayız. Artık güzel bir Bülent Ersoy şarkısıyla devam edeceğiz. Birazdan da artık yavaş yavaş son saate geçiş yapmış olacağız. Unutulmayan şarkılarla devam ediyoruz birlikteliğimize.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: Evet, güzel bir cansever yorumuydu. Paylaştık olmaz olsun, sensiz dünya dedi. Paylaştık bu güzel eseri. Peki, üçüncü saatimize geçiş yaptık. Unutulmaz şarkılar gelmeye devam ediyor. Yine son saatimizde de Avlalar Restali var. Avlalar Restali'nde de seçmiş olduğum dört güzel eserle yine devam edecek. Ama öncesinde yer vermek istediğim sanatçılar var tabii ki. Onlara yer vereceğim. Bakalım, güzel bir Cengiz Kurtoğlu şarkısı bizim Murat kardeşime. O da 18 itibariyle sizlerle birlikte olacak akşam. Yayını gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek. İşte güzel bir Yaşayan Efsane yorumuyla devam edelim birlikteliğimize.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Tutku FM.
2: İsa ile hafta sonu devam ediyor.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: İsa ile hafta sonu devam ediyor.
4: Tutku FM.

0: Evet, güzel bir Sinan Özen yorumuydu reklam kuşağının ardına. Az muhabbet, bol müzik eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Avlalar Restali yapacağız. Dört güzel şarkı ard arda gelmiş olacak. Tutku FM'de Unutulmayanlar devam ediyor.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

Evet, devam ediyoruz. Birlikteliğimize ablalar Vestali de sonlandırmış olduk böylelikle. Bugün de güzel bir eseriyle dört güzel unutulmaz eseri paylaşmış olduk. Peki, ne yapalım şimdi? Güzel bir güllü yorumuyla devam edelim. Sonrasında artık yayını toparlayacağız reklam kuşağının ardına.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
1: Kimseye değil.
2: İsa'yla hafta sonu.
3: Tutku FM.
1: Sana isyanım. Güzel günleri anar ağlarım.

0: Evet, geldik birlikteliğimizin sonuna. Bu arada adaşım kolay gelsin demiş, aileme ve müşterilerime bir şarkı istemiş Orhan Gencebay'dan. Şu anda köyden dönüyorum. Kesimoğlu Otobakım servisine ve tüm müşterilerine ve Kesimoğlu ailesine de armağanımız olsun Orhan Gencebay'ın bu şarkısı. Adaşım mesajını geç gördüm. Peki, selamlar olsun tekrardan Kesimoğlu Otobakım servisine ve çalışanlarına, müşterilerine. Bu şarkımız armağanımız olsun. Haftaya görüşmek buluşmak dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.
1: İsa. Tutku FM.

0: Arda Güven, Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı'nın havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
0: Haber. Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.

Ancı reklamları sunar. Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.

0: Tombatere Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Fire Fabrik 0539 219 1359.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.

0: Motor bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Çatal Armut Komagene, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altınoklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altınoklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: başkasın. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yoluna. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Çancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar. Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Ayşe, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı'nın havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
0: Haber. Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.

0: Şancı reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469
4: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540-732-3775, İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A, Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim, sen yalansın. Hayatın yalan mı? Hayatın yalan mı?

0: şarkıların en yeni adresi. Tutku FM. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Murat yayında. Firari saatlerdesiniz. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.
1: Aksu Moda ve Ayakkabı

0: Murat yayında.
1: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sona.
0: Murat yayında.
2: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.
3: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

0: Kağıt reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samer. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Murat yayında.
5: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
6: Ferrari saatlerdesiniz.
1: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve ayakkabıyla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.
0: Aksu Moda ve Ayakkabı.

0: tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.
1: Firari saatlerdesiniz.
2: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari saatleri sunar. Murat.

işte sevgili dostlar, selamlar sevgiler herkese. Tutku FM 105 frekanslarından kucak dolusu sevgiler yolluyorum herkese. Evet, kader mahkumu istek programı pazar günü günlerden. Evet, bugün gönül bağını kuruyoruz dostlarla, kardeşlerle, aileleriyle. Elimizden ne geldiyse tabii ki en iyisini yapmaya çalışacağım. Bu arada saatler 12'ye kadar buradayım. Uzun bir saat buradayım sevgili dostlar. Evet, bu hafta da olduğu gibi pazar günü programın startını verirken bu arada öncelikle listemle başlıyorum. Öncelikle listeyle bir selam yollayayım hepsine. Evet, sevgili Merdo kardeşime, Uğur Demiröz'e, Samet Ayna, Miran Sayar'a ve Caner Can Akan, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin ve İsmail Dala, Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu sevgili kardeşlerime selamlar sevgiler. Bakidir, hepsine selamlar olsun. Murat Dağan'a, Samet Polat'a, Samet Yıldırım'a ve yine sevgili Hakan Polat'a da ve DJ Şahan kardeşime, yine Arman Zaymoğlu, sevgili dostlarım İbrahim Korkmaz'a da selamlarım olsun. Mustafa Pak'a ve yine Ganyan Murat'a da selamlar olsun. Selamlar, sevgiler yolluyorum. Hepsine ayrı ayrı güzellikler olsun. Evet dostlar, yine her zaman olduğu gibi programımızın başlangıcında güzel bir şarkıyla başlayacağım. Her zaman olduğu gibi tabii, değil mi? Ya. İstekler var. Evet, bu arada Özlem'le Emine'ydi bizi dinliyorlarmış. Onlara da armağan olsun, araçlarında bizi dinliyorlar. Onlara da armağanımız olsun, güzel şarkımız. Bu arada bir istek vardı. İstekle giriş yapacağım ama öncesinde bir şarkı, güzel bir şarkı gelsin.

Evet, tabii ki sponsorumuz Aksu Moda ve ayakkabıcının sunduğu Firar Saatler'de birbirinden güzel şarkılar var, istekler var. Tamamdır, yollayacağız. Şarkıları hazır ediyorum bu arada. Evet, kimlerden kimlere dedi ki bu arada, demiştim ya biraz önce, Özlem bizi dinliyormuş. Özlem'le Emine bizleri dinliyorlarmış.

0: su moda ve ayakkabı firari saatleri sunar.
1: Murat yayında.
2: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden

0: yol.
1: Evet işte ya musallat ya mapus, işte güzel şarkılar var demiştim. Bu arada istekti tabii ki bu. Hemen şarkının isteğini yollayacağım. Sonrasında diğerlerine geçeceğim. Hızlı bir şekilde istekler yerine gelecek arkadaşlar. Bu akşamın elinden gelince hızlı okuyacağım mesajlarınızı. Onun için mesajlarınızı attıktan sonra acele etmiyorsunuz. Şarkılar için acele etmiyorsunuz. Şarkılar çok fazla. Ondan dolayı yetiştiremiyorum. Sırayla şarkıları sıraya listeye koyacağım arkadaşlar. Ben Samet Ayna. Buradan alemin kralı Kral Uğur Demiröz'e selam olsun ve canlarımız kanlarımız olan diyor. İbo Şeker, Berat Dişikara, Zafer Özfalcı, Mertcan Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayan Sisko, Yaya Sisko, Gökhan Safa, Ufuk Algül'e, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Semiz, Hüseyin Temel, Orkun Güre ve Efe Kıla, Miraç Doğan, Recep Dişikara, Salih Can Demir, Kaan Bulut'a, Kadir Demir Türk'e selam olsun Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine hasret ve özlem ile diyor. İstek şarkım Ozan Manas'dan Ya Musallat Ya Mapus adlı şarkı demiş. Cümleden selamun aleyküm. Ben Samet Ayna demiş. Evet buradan canım kanım abim Kral Uğur Demiröz'e selam olsun ve abilerim kardeşlerim olan diyor. Ercü Giral, Sercan Tokaç, Uğur Vural, Tuncay Acar, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Candan, Enes Ulaş, Taha Ümeren, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu, Mustafa Paka selam olsun. Yük ağır, özlem daha da ağır. Özlemlerin son bulduğu mutlu yarınlara yan yana olmamız duasıyla diyor. Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine selam olsun. İstek şarkım Ahmet Şafak'tan Yalnız Kur şarkısı armağanım olsun demiş. Evet yine gelen mesajlarda selamünaleyküm Murat abi, ben Samet Ayna, gönlümün sahibi olan diyor. Nursena senden ricam üzerine demiş. Evet bir şarkılar istemiş. Geçen hafta da okumuştuk sevgili Nursena. Bu hafta da şarkının bir tanesini çaldım. Çünkü bize uymuyordu. Ben kırmamak için çalmıştım sizi. Ama gecenin güzel şarkıları size olacağım. Bu arada Samet Aynan'ın sana çok selamları var. Seni çok sevdiğini söylüyor. Bunu da ileteyim bu arada. Evet şarkıları bu hafta alamayacağım. Çünkü bize uymayan şarkılar var. Arada kıramıyorum ama olmuyor yani. Anlayın. Bizim formatımıza farklı uyuyor bazen. Evet Nursena buradan selam olsun kardeşime. Samet Aynan'ın selam var bu arada. Evet bir de not yollamış bak. Samet Aynan gülüşüyle dünyama güneş doğduran, gönlümün sahibi, yüreğimin limanı olan diyor. Sevdiğim kadın Nursena Çalık, sen benim en güzel tesadüfüm, en derin duamsın diyor. En çok özlemim ve en güzel hikayemsin. Güzel yarınlara el ele istek şarkı Murat Gölbakan'dan diğer yarım şarkısı armağan olsun demiş mesajında. Mustafa Pak yolluyor ve Murat Cengiz'den Ganyan'dan, yani Ganyan Murat'tan ve Mustafa Pak'tan onlara selam olsun. Samsun Açık'ta yatan Sergen Akbaş'a, Kapalı'da yatan Savaş Belde'ye, Bafra'da Kapalı'da yatan Osman Duygu, Hacı Ferhat Çetin, çok sevdiğim kardeşim Ufuk Bedir'e, Bafra Açık'ta olan diyor canım kardeşim Samet Aynı'ya, Koşun'da yatan abi ve kardeşleri Mesut Güner, Tugay Eldeş'e, Arif Başkan, Mustafa Dursun, Zafer Şenyur Yüz ve Sefa Başarır abi kardeşlerime son olarak da diyor. Samsun Kapalı'da yatan can dostum Tuğrul Meşe'ye, Yunus Emre Meşe'ye sevgi ve selamlarımı iletirim. İstek şarkım Sevinç Cenk'ten Darmadağım şarkısı armağanım olsun demiş sevgili kardeşlerim. Onlara da selamlar olsun bu arada. Evet bu şekilde gelmiş mesaj sevgili dostlar. Evet tamamdır. Evet gelen mesajlar var ya onlara bakıyorum bu arada. Bafra Kapalı Cezaevi 17. koğuşta yatan Adem Demir ve Metin Siper'in selam olsun. Bugünler geçer. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyor mesajında. Evet bu şekilde iletmiş mesajını, tamamdır. Onu da görmüş olduk zaten bu arada. Atakum Kamalı Köyü'nden Ersin Buğday. Selahattin Samsun Açık'ta yatmakta olan diyor. Ramazan Yonca kardeşimize selamlar sevgiler. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle iyi yayınlar abi demiş mesajında. Evet bu şekilde geçmiş. Selamünaleyküm Kral, hayırlı yayınlar olsun. Frankfurt'tan canlı gönüller dinliyoruz. Buradan diyor canlı olarak Frankfurt'tan dinliyoruz seni demiş. Evet sevgili kardeşimiz Muhammed yollamış. Evet Samsun'dan arkadaşları selamları var Murat abi. Samsun Tetip'te yatan kıymetli abim Osman Demir'e ve koğuşundaki arkadaşlara selam olsun. A26 koğuşuna Muhammed Demirtaş yollamış bu mesajı. Evet onlar için gitmiş bu mesaj. Evet yine gelen mesajlar, şöyle bakalım yine neler var. Abi diyor selamünaleyküm, ayın yayınlar olsun. Abdullah Dağ için Bulgurama Yanam Sanama Yanam şarkısı çalar mısın? Özgür Günler'de çok yakın kardeşim, benim çok sevdiğim diye de eklersen çok sevinirim abi demiş. Hayırlı yayınlar olsun Murat abi demiş. İsmini niye yazmıyorsun? Evet, ismini niye yazmıyorsun? Ramazan ismini yazacağım buraya. Beni okur diye bakmayacaksın. Ramazan Atar yollamış bu mesajı. Ona sevgiler olsun kardeşim. Eyvallah. Ramazan Atar. Evet, onlar için gidiyor. Evet, şarkılar geliyor. Şarkılardan sonra ben burada olacağım. İstekler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Programın daha başındayız. Hadi bakalım.
0: Ya musalla

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
0: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.

0: ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşını eyyar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.
1: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
2: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı ile tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.
3: Firari saatlerdesiniz. Murat.

0: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
1: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.
2: Firari saatlerdesiniz.

İşte sevgili dostlar, saatler 18.57'yi gösteriyor ve tabii ki sponsorumuzun sponsorluğunda devam ediyor. Aksu Moda ve Ayakkabıcı'nın sunduğu Firari Saatler devam ediyor. Evet, gelen mesajlar var. Mesajlarla devam edeceğiz. Şöyle baktığımda mesaj kutuma neler var olduğunu onu okuyacağım öncesinde. Sonrasında tabii ki diğer isteklere geçeceğim. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Öncelikle selamünaleyküm abi Kadamut.

Evet, gelen mesajlar var. Mesajlarla devam edeceğiz. Şöyle baktığımda mesaj kutuma neler var olduğunu onu okuyacağım öncesinde. Sonrasında tabii ki diğer isteklere geçeceğim. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Öncelikle selamünaleyküm abi Kadamut. Sevdiğim tek adam için dersen onu çok sevdiğimi söylersen sevinirim demişler. Şarkıda en büyük aşkım sensin adlı şarkı. Özlem'den Burak Güngör'e armağan ediliyor. Onun için gidiyor. Bu güzel şarkım sevgili dostlar. Evet, Diler Türk'ten demişler. Diler Türk'ten Bafra Kapalı cezaevinde yatan Davut Türke, kardeşi Hakan Türke, Erkan Türke ve Mahmut Çetin, Hakan Efe Türke ve Mehmet Pala'ya selam iletiyor. Tüm kardeşlere sevgiler ve selamlar gönderiyorum demiş. Diler Türk yollamış bu mesajı. Evet, yine gelen mesajlar var. Murat abi selamlar. Ben Asena Vanlıoğlu. Dostlarım Gürnur Çala, Nurtaş Gizem Tunca, Yaren Bülbül, Yasemin Demirtaş, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tansu Kaplan, Tuana Gül, Bulut'a, Eda Büyükdağ'a, Ayten Akçelep ve Gamze Yelkoğan, Aslı Duman. Sizleri çok seviyorum. İbrahim Erkal'dan Sevme şarkısı armağan ediyorum demiş. Asena Vanlıoğlu yollamış bu mesajı. Evet, iyi yayınlar. Bafra açıkta yatmakta olan diyor. Berkan Sandıkçı'ya sevgilerimi iletirim. İyi yayınlar. Bir gün bu günleri geride bırakıp yan yana geldiğimizde sana sadece sarılacağım. Çünkü o sarılışında söylemediğim her şey olacak. Sevgilim, seni çok seviyorum. Cevher'den Özelimsin şarkısı armağan olsun Berkan Sandıkçı'ya demiş. Merve yollamış. Onu çok sevdiğini söylemiş mesajında. Onlar için de geliyor bu güzel şarkılar sevgili dostlar. Sırayla onları ileteceğim tabii ki. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımızda ben Canberk Aslan, buradan can parçam Merdo'ya selamlarımı iletirim. En kısa zamanda kavuşacağız evlat, bu ayrılık uzun sürmez. Sıradaki tüm güzel şarkılar Merdo'ya gelsin demiş. Canberk Aslan yollamış bu mesajı, iletmiş, onun için gelmiş. Evet, selamünaleyküm Murat abi, ben Kamalı'dan İlyas Aran. Arkadaşları olarak Emrah Aran'a, Hacı Serkan Erkan ve yine Ergen demiş. Serkan Ergen'e, İsmail Aran, içeride yatmakta olan kardeşimiz Ramazan Yonca, Umutcan Koparan, Mustafa Mırık, Doğukan Mırık, Emirhan Aran kardeşimize tüm arkadaşlarına selam olsun. Sıradaki şarkılar armağan olsun denmiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidiyor. Güzel şarkım tabii ki. Evet, yine gelen mesajlar var. Bu arada Savaş Ağrı'ya, sevgili kardeşim Savaş Ağrı'ya selamlar, sevgiler. Savaş Ağrı'dan da yine tüm dostlarına çok selamlar var. Bunu da iletmemizi istemişti. Onlar için geldi bu güzel şarkım sevgili dostlar. Ve bu arada evet, yine mesaj vardı. Şöyle baktığımda kim yollamıştı mesajı? Tamam, onu görmüştüm. Buradaydı. Mesajı bulamıyorum. Evet, vallahi mesajı bulamadım. Atmıştım mesajı ama şu an evet, buldum. Evet, ne demişler? Ertuğrul Sağlam reisim diyor. Taner Uslu kardeşim, Hazar kardeşim, Sofi Onur Kocabıyık kardeşim, Öner Dilek kavgacı kardeşime Adem Kaya demiş. Yine Miraç Eroğlu kardeşime Serhat İyigün, Mert Çetin kardeşime, Fatih Tosun kardeşime ve Kadir kardeşime Biona Kertis demiş ve kardeşim selam olsun. Elbet bir gün Davut Ünveren, Evren Tola da selam olsun diyor. Cumali Yıldırım yollamış kardeşlerine, tüm dostlarına selamlar sevgiler var demiş. Vallahi yazamamışsın, ben elinden gelince okumaya çalıştım, yazamadığı için de ben de zor okudum. Evet, onlar için gidiyormuş, tamamdır, almış bulmaktayız istekleri bu arada. Evet, yine şöyle bakalım. Savaş Ağrı'lı sevgili kardeşime selamlar yolluyorum. Seni unutmam, niye unutayım? Unutursam da yoğunluktan unutuyorum ben bazen. Olabiliyor değil mi? Normaldir yani. Evet, istenilen şarkılar var dedim. Onları yollayacağım demiştim. Onlar gelecek. Bu arada istekler de listeme dahil olmuş. Birazdan diğerlerini de okuyacağım bu arada. Üzülmedim ki Semih Cenk istenmişti. Sonrasında İbrahim Erkal ve Cevher var. Özelim gelecek.

Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Murat yayında. Firari saatlerdesiniz. Arabeskin en iyisi. Tutku FM.

0: şarkıların en yeni adresi. Tutku FM.
1: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
2: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.

0: Nihat reklamları sunar.
1: Saf Suna, mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 6-55-44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83
4: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
5: Murat yayında Ferrari saatlerdesiniz.

İşte sevgili dostlar, birliklerimiz tüm güzeli devam ediyor. Kader Mahkum İstek programıyla saatler 19.21'i gösteriyor. Evet, istekler şu an valla inanın ki yağma bir şekilde geliyor. Ben de elimden geldiğince bundan böyle ayrılık. Ben de dardayım hazırlamıştım cevap vermeyince. Evet, şöyle bakalım yine gelen mesajlar.

Evet Ercu, o şarkının adı öyle değil. Bundan öte ayrılık. Bundan böyle yazmışsın. Ben de diyorum ki bu şarkıyı bizde niye yok? Evet şu arada bakıyorum. Güzel bir şarkı var. Sevgili Ercu Giral, sevgili Küçük A, Yusuf A'ya da buradan selamlar olsun. Özgürlüğüne kavuştu. Ona buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Tabii ki bu arada Küçük A'ya da selamlar olsun. Bu arada Küçük A'dan, Yusuf'tan ve Ercu Giral'dan tüm dostlarına, kardeşlerine çok selamlar var. İletmemi istediler. Ben de selamı Bakidir hemen yolluyorum. Tüm dostlarına, kardeşlerine selamlar. Sevgiyle gitsin Küçük A Yusuf'un ve tabii ki Ercu Giral tarafından bu şarkı armağan ediliyor. Onlar için gidiyor. İşte şarkım geliyor.

Kalbimin yakıyorsun o güzel gözlerin, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğim yerde kanatların kırıldı.

0: Mix Firari Saatleri sunar.
1: Firari Saatler'desiniz.
2: Var ya bu harbiden bu şarkıya bitiyorum ya. Ahmet Kaya, Dardayım geliyor, bir şarkı daha gelsin. Evet, benden de küçük Aya, Yusuf Aya ve sevgili Ercü Giral kardeşime selamlarla gelsin. Onlardan da kardeşlerine gitsin yine bu güzel şarkı. Benden de tüm dostlarıma, kardeşlerime armağan olsun. Bu arada önceki listem vardı. Orada dostlara da yollayayım bir zahmet. Onların da almış olalım bu arada, o da çıksın. Evet, şöyle baktığımda sevgili Merdo kardeşime, Uğur Demiröz'e, Samet Ayna, Miran Sayal, Caner Can Akan, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, İsmail Dal, Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu'ya sevgili kardeşlere selamlar, sevgilerle armağanım olsun. Sevgili kardeşim Samet Ayna'ya da özellikle de yolluyorum bu güzel şarkıyı. Sevgili DJ Şan kardeşime gelsin. İbrahim'e gelsin, İbrahim Korkmaz'a.

0: yanarız. Vallahi yanarız.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Murat yayında.
3: Darıdayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diye.

Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm

güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı

0: yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Telefonix Firari Saatleri sunar.
2: Evet, Telefonix Firari Saatleri sunar. Telefonix çiftlikte sevgili dostlar. Biliyorsunuz değil mi? Sevgili Harun kardeşime katkılarından dolayı teşekkür ediyorum bu arada. Telefonix'e çiftlikte mağazası var. Evet dostlar, istekler var. Hepsini okuyacağım. Hemen şöyle bir bakalım yine. Tutku FM demiş. Kara Kız'dan demişler. Her şeyim Resul Dal Bey'e. Bugün sesini duymadım ama diyor kalbimdesin. Senle bir hayat yaşadın be adam. Bu şarkı sana beni anlatsın. İçinde söylemediğin ne varsa sustum. Ne varsa bul kendini. Ben seni sadece güzel günler değil, hayatımın en zor yerinde sevdim. Şimdi bu şarkıyı dinlerken bir kere olsun beni, bizi birlikte yaşadığımız o hayatı hatırla. Tek düşüncem seni oradan almak. Seni bekliyorum. Seni seviyorum. Seda Sayan'dan Şiire Gazan şarkısı Resul Dal Bey'e armağan olsun. İyi yayınlar dileriz demişler. Mesaj bu şekilde getirmiş. Tamamdır, şarkı hazır. Esselamu aleyküm, biz diyor A18 koğuşunda yatmakta olan Can Altuntaş, Efe Gülan ve A25 koğuşunda yatan Can kardeşim Şerafettin Dirican. Doğum gününe eşlen dileklerimi kutlarım. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi değil, acımızda değil, kurşun yazısı gibi yüreğimizde taşırız. Ağır Kurşun şarkısı Aslan kardeşimize armağan olsun demiş mesajında. Evet, duymazlar demiş. Şimdi duymuşlardır. Evet, bu arada yine gelen diğer mesaj var. Şöyle bakayım ben. Selamünaleyküm abi, ben Afşin Köz'den demişler. Afşin Köz yollamış. Ben demiş. Tüm kader mahkumu abilerime, kardeşlerime selam olsun. Demir kapı dosta engel değil. Vefa baki, iyi akşamlar abi demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda. Ben diyor Selçuk Akman, Samsun açık cezaevinde yatmakta olan, beraber kader birliği yaptığım Aslan dayım, Engin Horoz, İlhan Türk Yılmaz'a, Buğra Oktay, Kibar'a çokça selam ederim. Sıradaki şarkılar onlara armağan ediyorum demişler. Mesajı bu şekilde yitirmiş. Onlar için gidiyor. Evet, bu arada sevgili Samet Yıldırım kardeşime de selamlar, sevgiler yolluyorum. Evet, Samet'e sevgili Musa Yıldırım ve annesinin ve çocuklarının çok selamları var. Onu çok sevdiklerini ve özlediklerini söylemişler. Gecenin güzel şarkıları da Samet Yıldırım armağan olsun denmiş. Evet, Musa Yıldırım abimiz yollamış mesajı. Onlara armağan olsun demişler. Tamamdır. Onlar için gidiyor. Evet, yine Murat Bey yayınlar. Canım kızım Asenam, dostlarım Gürnur Çala, Nurtaç Aytaç, Ayten Akçelep, Gamze Yalkuvan, Aslı Duman, sizlere de selamlar kızım dediğini hallettim. Derya Bedavacı'dan annem şarkısı armağan olsun demiş mesajında. Evet, bu şekilde yollanmış. Diler Türk'ten Bafra kapalı cezaevinde yatan Davut Türkiye, kardeşim Hakan Türkiye, Erkan Türkiye, Mahmut Çetin, Haktan Efe Türkiye, Mehmet Pala'ya selam iletirim. Tüm kardeşlere sevgi ve selamlarla diyor. Diler Türk yollamış bu mesajı da, armağan olsun demiş. Selamun aleyküm, ben Kavak açık cezaevinden Armağan Zaymoğlu. Kader birliği yaptığım canlarım Enes Nacak, Mertcan Dağlı, Ahmet Kesici ile birlikte tüm dostlarımıza selam ederiz. Bizi seven dostlarımıza ve kardeşlerimize özledim işte şarkısı gelsin demiş. Bu özledim şarkısını kim söylüyor? Özledim şarkısını benim hatırladığım bir 7-8 sanatçı var. Ama hangisi? Ben bakacağım en güzel özledim hangisi ise onu yollayacağım armağan, tamam mı? Sevgili Armağan kardeşime bu arada selam olsun. Armağan Zaymoğlu'na ve yanındaki dostlarına da selamlarımı iletiyorum bu arada. Evet, onlar için gidiyor. Şöyle bakıyorum yine listede neler var. Olanlar da okudum zaten. Tamamdır. Şarkı geliyor. Şarkılar listeme dahil olmuş. Hepsini yollayacağım. İşte o arada sevgili Çaki Karagüzel'i gördüm. Hayırlı akşamlar, ben Çaki Karagüzel. Bafra açıkta yatmakta oldum diyor. Kardeşim Arif Başkan'a selam olsun. Kader birliği yaptığım Atom, Caner Çaça, Kazım Sevindik, Murat abiyle seni dinliyoruz. Tüm dost ve kardeşlerimize selam olsun. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı istiyorum. Sana da kolay gelsin diliyorum abi. İyi yayınlar deriz demişler. Sevgili Çakim'e geldi bu güzel şarkımda. Gelsin. Tamamdır Çaki Karagüzel. Sana da selam olsun kardeşim benim. Evet, onlar için gidecek. İşte şarkım geliyor, sonrasında Isırgan Otu geliyor, sonrasında reklam var. Diğer şarkıları da listeme dahil etmişim. Onlar da sırayla geliyor.

0: Nihat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunuyor.

0: İşte sevgili dostlar, bihterimiz devam ediyor. Evet, şöyle bakalım yine öncelikle listemden sevgili Merdo kardeşime buradan selamlar, sevgiler olsun. Uğur Demiröz'e, Samet Ayna, Miran Sayar, yine Caner Can Akan ve Yasinay, Hamdi Samet Mutlu ve yine Arda Rengin ve İsmail Dala, Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu'ya kardeşlere selamlar, sevgiler. Armağan Zaymoğlu sevgili kardeşime de selamlar, sevgiler olsun bu arada. Evet, şöyle bakalım yine. Evet, hemen. Evet, biraz önce demiştim. Evet, bir istek daha vardı, onu yollayacağım. Öncesinde bir şarkı çalacağım. Müslüm Gürses'ten gelecek güzel şarkım. Sevgili DJ Şan kardeşime selamlar, sevgiyle, armağanım olsun sevgili kardeşime. Ve Müslümcüler, tüm dostlar, tüm kader mahkum dostları, benden size armağan olsun bu güzel şarkım. Tatlı dillim, güler yüzlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?
1: Sinelerdeki en tatlı Buse.
2: Murat yayında.
1: Telefonix Firari Saatleri sunar.

0: Çağat reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: Astrova Fitness Club Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

İşte sevgili dostlar, orada kısa bir reklam girdi. Hemen ardından istekler var. İsteklerle gidiyoruz. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Gelen mesajlarda neler var. Hemen onu yollayacağım. Saat 20 itibariyle gelen bir mesaj vardı. Selamünaleyküm, ben Sefa Arslan. B2 koğuşunda yatmakta olan abim Sebahattin Arslan'a birlikte kader birliği yapmış olduğum Muhammed Esen, Muhammed Mustafa Yılmaz, İnan, İlker Aydın, Caner Başkan abilerime, kardeşlerime selam olsun. Ali Kınık'tan kurtlar sofrası armağanım olsun demişti mesajında. Evet, onlar için gidecek. Evet, bu arada yine şöyle baktığımızda yine mesaj kutuma selamünaleyküm, biz A18 koğuşunda yatmakta olan Can Altuntaş, Efe Gülhan, A25'te yatmakta olan Can kardeşimiz Şerafettin Dirican'ın doğum gününü enişten dileklerimi kutlarım. Özgürlüğün çatısı altında kavuşmak dileğiyle, biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi değil, avucumuzda değil, kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız. Yaralı Kartal şarkısı armağan olsun, Melih Boz demişler. Evet, bu iki şarkı geliyor. Sonrasında yine ben buradayım sevgili dostlar. İki şarkıyı peş peşe yollayacağım. Öncesinde tabii ki Yaralı Kartal ve ardından da Yaralı Kartal demiştim değil mi? Evet, Yaralı Kartal istenmişti. Diğeri de tabii ki istenilen şarkılardan bir tanesi Kurtlar Sofrası adlı şarkı gelecek sevgili dostlar. Sonrasında yine ben buradayım.

Yine çıplak sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam ve siren sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar, onurunu şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan, nerede inceyse orada kopsun, ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip hanım var, onunla gözyaşları kurumuş.

0: Murat. Yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Telefonix. Telefon, aksesuar ve teknoloji alışverişinin güvenilir adresi. Cep telefonu, kılıf, kırılmaz cam, şarj aleti ve daha fazlası. Aradığınız teknoloji Telefonix'te. Telefonix, telefonun en iyi adresi, teknolojinin doğru tercihi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet. Şehrin markası Telefonix. Adres Samsun İlk Adım, 19 Mayıs Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 87 Taksim C. Telefon 0554 309.

0: Firari Saatleri sunar.
1: Firari Saatler'desiniz. Murat yayında.
0: Telefonix. Telefon, aksesuar ve teknoloji alışverişinin güvenilir adresi. Cep telefonu, kılıf, kırılmaz cam, şarj aleti ve daha fazlası. Aradığınız teknoloji Telefonix'te. Telefonix, telefonun en iyi adresi, teknolojinin doğru tercihi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet. Şehrin markası Telefonix. Adres Samsun İlk Adım, 19 Mayıs Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 87 Taksim C. Telefon 0554 394 55 55. Telefonix. Harun Özçelik.

Evet işte sevgili dostlar, şarkılar geldi. Orada sessizlik nedendi. Sayım vardı, ondan dolayı duyamazlar diye şarkıları yolladım ki o arada biraz zaman atlasın diye. Evet dostlar, bu arada yine hatırlatayım, Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. Evet, Instagram adresi önemli arkadaşlar, oradan beni ekleyin mutlaka, takip alın. Evet, takip alanlar var, sonrasında takipten çıkıyorlar sanki biz takip etmişiz gibi. Sonra da diyorlar ki takip eden ediyorsun gibisinden oluyor. Böyle durumlar oluyor arkadaşlar, takipten sonra çıkmayın ya, durun orada. Niye, nereye gidiyorsunuz? Evet, bir şey yapan yok size vallahi, orada biz sadece bizi takip edin diyoruz. Buradan bildirim atıyorum ben size ki yayına girip çıktığımda görün diye. Ve tabii ki paylaşımlarımız da var radyo ile ilgili, bizimle ilgili. Ondan dolayı onları da beğeni yapın bu arada. Boş durmayın. Boş durun Allah sevmezmiş, değil mi? Evet. Evet, Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor sevgili dostlar. Ekliyorsunuz demiştim. Takip alın. Sonrasında beğeni yapın son paylaşımlara da. Son paylaştığım bir durum var. Yayın için yayına girerken paylaştım ya. Orada göreceğim beğenileri. Evet, istekler var dedim. İstekler hızlı bir şekilde gelmeye başladı bile. Saatiniz geldi ya işte, hemen şarkılar, istekler gelmeye başladı. Vallahi hızlı bir şekilde geliyor hem de. Şöyle bakıyorum. Tutku FM yayından Murat Bey demiş. Resul, senden başka kimsem yok diyorsun ya. Benim de senden başka kimsem yok. Beni anlaman dileğiyle bu şarkı benden sana gelsin. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Kara Kız'dan Güney Akgün Deli Gömlek şarkısı. Bir kalp seni seçtiyse hasret bile sevgidir. Sen yeter ki beni unutma. Benim dünyam sensin. İyi yayınlar demişler mesajda. Evet, mesajlar var dedim. Onları okuyacağım tabii ki. Hızlı bir şekilde gelen mesajları değerlendireceğim. Şöyle bakıyorum. Öncelikle selamun aleyküm demişler. Ben Erkan Demiröz. Samsun cezaevinde yatmakta olan amcam Muhammed Demiröz'e, abim Samet Yıldırım'a, koğuş arkadaşlarına ayrı ayrı selam olsun. Abilerim Uğur Demiröz'e, Sercan Tokaca, Yusuf Kılıca, Ahmet Kola ve Ünal Eker'e, Yusuf Kuruncu ve kardeşin Tütör Reis'e, Uğur Vural'a, Samet Ayna, Sefa Hazar, Başarı Hüseyin Demir'a, Salih Çelik Kanat ve Ayhan Yahya Sisko, Ermullah İnce ve Emre Kaya, Bektaş, Berat Sözkesen, Mesut Canasma, Mert Canasma, aynı secdeye baş koyduğum Hamza Mırık, selam olsun özgür çatısı altında kavuşmak dua ile, Allah'a emanet olun diyor mesajında. Evet, Erkan Demiröz yollamış mesajı, tamamdır, onlar için diyor. Evet, Coşkun Kabadayı'ndan özellikle Mustafa Sarı'ya çok selamlar var. Evet, Coşkun Kabadayı'ndan Mustafa Sarı'ya çok selam söylemiş. Bu şekilde iletmiş mesajı. Benden de yine Coşkun Kabadayı'na, kardeşime selamlar olsun, eyvallah. Evet işte şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara demiştim. Şöyle baktığımda, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar olsun. C3 koğuşunda yatan Bekir demişler. Bahri Yıldırım, Bektaş, Mehmet Kabacı, Aziz Çıkla, Engin Aşan, Yunus Bahar, Emre Bahar, Can Ercan Aslan, Yakomoz Bahadır, Kaan Düzgün, başka koğuşlarda yatan dostum Şevki Can Balcı, Aliş Topal, Emre Yanak, Sinan Kara, Mert Tekin, Hakan Kara, Yusuf'u Furuncu, Kubilay Yılmaz ve altı koğuşundaki dostlarım Ayıpan'dan Kader Giymişsin adlı şarkı istenmiş ve Ali Yiğit ve Doğukan Çelik'ten selamları var. İlirseniz sevinir demişler. Bu şekilde yetirmiş mesaj. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlarda tüm kader mahkumlara Samsun'da olan diyor. Zabıta Ayhan'dan Yaşar Kahraman, Yaşar Ünlü, Melih Boza, Erkan Kılıç, Samet Kılıç, Samet Dülger, Kemal Aydanki, İsmail Yerli, Muhammed Yerli, Mehmet Yerli, tüm kader mahkumlarına Allah tez zamanda nasip etsin özgürlüklerini demiş. Ayhan yollamış mesajı, iletmiş, onlar için gidiyor. Yine Diler Türk'ten Bafra Kapalı cezaevinde yatan Davut Türkiye, kardeşim Hakan Türkiye, Erkan Türkiye, Mahmut Çetin, Haktan Efe Türkiye ve Mehmet Palay'a selam olsun diyor. Diler Türk yollamış bu mesajı da. Evet, onlar için gitmiş. Ve yine gelen diğer mesajlarda Musa Yıldırım'dan Samet Yıldırım, Serkan Bayram, Yasin Ay, Uğur Demiröz'e, Kemal Sarıköse, Enes Güneş'e, Kadir Özdemir, herkese selam olsun demiş. Evet, Musa Yıldırım yollamış mesajı, onlar için gitti.
Evet, yine gelen mesajlarda selamünaleyküm, ben Serkan Dadak. Samsun Açık'ta yatmakta olan ağabeyim dedi Murat'a. Samsun Kapalı'da yatmakta olan Mücahit Ayaz'a. Selam olsun, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ortamlarına selam olsun. İstek şarkı Murat Şampınar, Engel şarkısı gelsin Murat abi demiş mesajında. Selamünaleyküm, ben Serkan Dadak. Kardeşim Emre Öksüz, Furkan Atasayar ile birlikte yayını dinlemekteyiz. Kardeşim, kıymetli dostum Ünal Kola ve selam olsun. İstek şarkım İsmail Türk'ten Adam Var şarkısı, armağanım olsun demiş. Serkan Dadağ'a da selamlar olsun. Evet, yine gelen mesajlar devam ediyor. İyi yayınlar abi. 11. koğuşta bulunan yakışıklı beyim diyor. Biran Sayala, selam olsun. Sen benim kokusuyla varlığını hissettiğim, yokluğuyla sınandığım varmak için çıktığım yolsun. Ne kadar ulaşılamaz olsan da benim güzergahım daima senin adını istedikleri kadar uzağa gönderseler de istemedikleri kadar geliyorum sana. Attığım her adımın sokağımdan geçmesi dileğiyle. Yücan Sağlam'dan Miran Sayal'a gitmiş istek. Evet, devam ediyoruz sevgili dostlar. Bu arada sevgili avukatımız Emre Yıldırım'a buradan selamlar olsun bu arada kardeşime. Eyvallah. Evet, şöyle bakalım yine sevgili dostlar. Tamamdır. Evet, şöyle bakalım dedim ya, orada kaldık. Şurada kaldık. Evet, bu arada sevgili kardeşim Davut Süren'in doğum günüymüş. Doğum günü eşten dileklerimi kutluyorum. Davut Süren, selamlar sevgili olsun kardeşime. Evet, yine gelen mesajlar var. Selamünaleyküm abi demiş. Selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar olsun. Ben Davut Süren. Murat abi, bugün doğum günüm diyor. Kardeşlerimle beraber doğum günü kutlamaya gidiyoruz. Ama işte kardeşim orada olduğu için diyor. Bu bir tarafımız buruk diyor. Tez zamanda inşallah hepsiyle kavuşuruz. Ümidiyle diyor Davut Süren. Hey kardeşim, canım kanım, Seyitan Demir, Serkan Aksu, gözlerinden öpüyorum. Tüm kardeşlerimize size çok çok selamları var. Seyit Serkan'ım, bir tarafım buruk ama kavuşacağız. Ahmet Kaya'dan Öyle Bir Yerdeyim bir şarkısı, armağan olsun diyor. Mutlu edersin abi. Hayırlı yayınlar olsun diyor. Davut Süren yolluyor mesajı. Etti bu şekilde etmiş. Tamamdır. Onlar için gidecek ve gelen başka var mı? Var. Ben Serkan Kara, can parçalarım abilerim Dursun Ali Kılıç'a, Mert Tekin'e, Mesut Şahin'e, ortamlarına selam olsun. Ve yine canımdan çok parçam olan kardeşim Taha Baran Çelik'e, Ahmet Mahmut Çelik, Buğra Esebaş ve Asrın Altun, Yağız Efe Çelik, Arda Yurt'a, Bedirhan Öztürk'e, Okan Bayraktar, Fırat Yeşilyurt'a, Doğukan Bırık, Yusuf Uysal, Özkan Uyanık ve ismini söyleyemedim, unuttum. Kardeşlerim ortamlarına selam olsun. Özgürlük çatısı altına kavuşmak üzere. Ahmet Kaya'dan Süryani parçası tüm sevdiklerimize gelsin. Sertan Kara yollamış mesajı. Etti bu şekilde etmiş. Onun için geldi bu istekler. Evet, yine selamünaleyküm, ben İbrahim Korkmaz, selamını almış, onun da sana selamları var. Kavak Açık Rizan'da İbrahim Korkmaz, Hakan Bırık, Alican Aldal, Ganyan Murat'a ve Emre Tanrıverdi, Emirhan Bırık, Hüseyin Polat'a, Tufan Karaman, özledim işte çalarsan seviniz demişler. İbrahim Korkmaz, Samsun Açık Cezanı yatmakta olan Murat Samet Korkmaz, gün doğmuyor pencerem şarkısı istiyorum. 2 haftaya yanındayım, kendinize iyi bakın demiş. İbrahim Korkmaz yollamış. İbrahim Korkmaz'a yine selamlar olsun. Valla biraz yoğunum. İnşallah nasipse şarkıları listeme koyacağım. O arada fırsat olursa yollayacağım. Evet, şöyle bakalım yine. Evet, sıradaki güzel şarkı İbrahim Burgan'dan Oğlum diyor. Emre Burgan'a armağan olsun sıradaki güzel şarkılar demiş. İbrahim Burgan'dan Emre Burgan'a çok selam var. Onu özlediğini söylüyor. Tüm dostlarına, kardeşlerine selamları var. İbrahim Burgan'ın sevgili dostlar. Evet, bu şekilde yetmiş. Onlar için geldi. Evet, var mı? Var. Tabii ki var. İstekler devam ediyor sevgili dostlar. Birazdan yollayacağım. Öncesinde şu şarkı bir gelsin. Diğer istekleri de hızlı şekilde geçeceğim. Kimse acele etmesin. Şarkılar, istekleri elimden geldiğince listeme dahil ettim.

Evet sevgili kardeşim avukat, değerli avukatlardan Emre Yıldırım. Şimdi biraz önce onunla görüştüm. Bu ara Samet Yıldırım'a çok selamları var öncesinde. Kuzenim diyor, olan diyor. Samet Yıldırım'a çok çok selam söyle Murat abi dedi. Emre Yıldırım avukatımız. Ona güzel bir şarkı demiş. Ahmet Kaya'nın güzel şarkısı. Evet, karar vermek zor attı şarkıyı. Yollarsan sevinirim demişti. Emrem değerlidir benim için. Emre Yıldırım'dan Samet Yıldırım'a bu arada kuzenine armağan ediliyor bu güzel şarkı.

Firari Saatleri sunar. Telefonix. Telefon, aksesuar ve teknoloji alışverişinin güvenilir adresi. Cep telefonu, kılıf, kırılmaz cam, şarj aleti ve daha fazlası. Aradığınız teknoloji Telefonix'te. Telefonix, telefonun en iyi adresi, teknolojinin doğru tercihi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet. Şehrin markası Telefonix. Adres Samsun İlk Adım, 19 Mayıs Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 87 Taksim C. Telefon 0554 390.

devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde istekler okuyorum. Şarkılar listeme dahil oluyor. Arkadaşlar lütfen ricamdır. Bugün biliyorsunuz. Bugün tabii ki pazar olduğundan dolayı biraz yoğun oluyor. Hafta içi gibi olmuyor. Bu arada da buradan niye arıyorsunuz arkadaşlar? Bu bilgisayar. Bilgisayardan size ses veremem. Konuşamam da. Oradan bana beni aramayın yani. Sadece bildirimizi görüyorum orada böyle çaldığını. O kadar. Başka bir şey yok. Evet, şöyle bakalım, yine gelen mesajlar var. Öncelikle selamünaleyküm, ben Bediran Şenol. Abim reisim olan Gökhan Çetin'e, Tanju çok Koçak, DJ Şahan, Yalçın Peközler, İbrahim Başkaya, Tuna Sancak, Yunus Ermet Dalgıç, yine Eray Karadeniz, Nevzat Başkurt için saymakla bitmez. Herkes bendeki yerini iyi biliyor. Gönül veren herkese selam ederim. Dostluk beraber yaşamak için ölüme yürümektir. Selam olsun düşmeyenlere. Şarkı Tefa Seko, Bir Dünyasın adlı şarkı istenmiş. Tamamdır. Bu şarkı şu an hazır zaten. Evet, DJ Şahan ve Bediran abinin çok selamları var sana demişler. Tamamdır. Aleyküm selam dostlara, kardeşlere selamlar olsun. Evet, şöyle baktığımda selamünaleyküm. Samsun Açık'ta Yunus Emre Dalgıç, abilerim, kardeşlerim, masalarını paylaşan Tanju Çolak, Hüseyin Eray Karadeniz, Bediran Şenol, Tuna Sancak, Yavuz Selim Yıldırım'a, beni tanıyan herkese selam ederim. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Biz bizi unutanları asla unutmuyoruz. Efo'dan Bu Hayatı Ben Seçtim şarkısı armağan olsun denmiş. Evet, yine şöyle baktığımda hayırlı yayınlar olsun, Seda Kantekin yollamış. Samsun Açık'ta yatmakta olan nişanlım, tek gerçeğim Koray Emre söylemez. Aradan saatler değil, seneler geçse, gözümden yaşlar değil, kanlar aksa, uğruna dünya değil canım gitse, seni sevmeye yeminim var. Her doğan güneş umudumuz olsun. Elbet bitecek bu zor günler sevgilim. Kendisi için gözlerine bakınca senin parçasını çalmanızı rica ediyorum demiş. Kendisi için demiş. Evet, bu arada kendisi için gözlerine bakınca senin parçasını çalmasını rica ediyorum. Bu şarkı hangisi olduğunu anlayamadım. Hayırlı yayınlar olsun. Ben Koray Emre söylemez. Samsun Açık'ta yatmakta olan Kader Birliği yaptığım abim Ozan Altuntaş'a selamlar olsun. Kendisi için Mehmet Elmas'tan Kader şarkısı çalarsan seviniriz demişler. Şarkılardan sonra peş peşe okursanız seviniriz. Kolay gelsin. Valla bu akşam böyle peş peşe şarkılar çıkmaz. Pazar günü bu şekilde. Onu da hatırlatayım daha. Şarkılar listeme dahil oldu ama. Evet, şöyle bakıyorum arkadaşlar yine. İyi akşamlar, ben Bülent. Samsun Çarşamba Kadın Kapalı'da C4 koğuşunda yatan biricik kızım Melike Dilan Yılmaz için Serkan Nişancı'dan Eller Üzer parçasını armağan eder misiniz? Prensesim, ihtiyaçlarını al, sıkıntı yaşama. İstediğin kantin parasını şimdi yatıracağım. Kuzum, isteklerini alırsın. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum demiş. Mesajında ben Bülent demiş. Et bu şekilde yollamış mesajı. Sırayla gidiyoruz. Selamünaleyküm, ben Alihan Kocakel demiş. Alihan Kocakel. Samsun Kapalı'da olan abi ve kardeşlerime, başta Can kardeşim Enes Çorlu'ya, Celal Saka, Emre Temiz, Fahri Can Peközler, Batuhan Pehlivan, Semih Sinecek, Osman Korkmaz, Emre Yanak, Yusuf Seven, Fatih Hakalmaz, Resul Acar, Hasan Arslan, Barış Özer, Samet Demir, Mehmetcan Dinç, Gökhan İpek, Süleyman Saka, Furkan Aydın, Murat Karaca, Ufuk Erol, Kovak Açık Cezaevinde yatmakta olan dostum Furkan Kabadayı, Altan Erdoğan'a gönülden selamlarımı iletiyorum. Hepiniz ayrı ayrı cansınız. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. İstek şarkım Azer Bülbül'den Karlı Darlar adlı şarkı armağan olsun demiş. Bu arada Altan Erdoğan kardeşime de selamlar olsun. Sevgiler olsun. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Selamünaleyküm, ben Apocan Yıldıran. Buradan cezaevinde abi ve kardeşlerime sesimi duyurmak istiyorum. Öncelikle reisim Can Parçam Farican Peköz'lere, Can dostum Enes Çorlu'ya, Can parçalarım Nazım Bilgin, Miran Sayal, Yusuf Uysal, Tahir Cankaya, Fatih Bilgin, Özcan Karakoç, Görkem Dirican, Murat Şenal, Ebu Bekir Kola, Ozan Özdağ, Berkcan Uysal'a, kıymetli abim kardeşlerim Samet Polat, Ozan Paskap, Mert Tekin'e, Dinçer Çarıkçı, Furkan Kabadayı, Resul Acar, Can Çam'a, Erdoğan Desteci, Mertcan Akgöz'e ve demiş. Ve yine Batuhan Öz'ün, Şevket Özcan, Fatih Akalmaz, Yusuf Üstün, Can Altuntaş, Anıl Bayrak, Batuhan Pehlivan, Barış Deniz, Salih Mert Keskinsoy, Ali Topal, Kerem Germi, Baran Çetin, Ünyeli Toygar Öz, Tuncay Temiz, Can Güçer,
Ekrem Yıldız, Niyazi Demirtaş, Buffalo'da yatmakta olan abi ve kardeşlerime, Ahmet Mistanoğlu, Sefa Başarır, Azar Başarır, Sefa, Sayın Gökhan Sezer'e, Umut Uğurlu, Muhammed Koç'a ve Mahmut Beytullah Aydın'a en içten gönülden selamlar iletirim. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun diyor. Aynur Polat'tan Vay Dayı adlı şarkı armağan olsun denmiş mesajda. Samsun kapalı C22 koğuşunda yatan Canberk Çatı'ya eşinden her ne kadar şu an yan yana olamasak da kalbim hep seninle, yanında olduğunu bil. Seni çok özlüyorum, sesini duymayı, seninle konuşmayı, birlikte olduğumuz günleri çok özledim. İnşallah bu günler geçecek. Yine yan yana güzel günlerimize kavuşacağız. Seni çok seviyorum. Bu şarkı benden sana gelsin. Uygar Doğanay'dan Gel adlı şarkı armağan olsun denmiş. Selamünaleyküm, ben Samsun Açık Cezaevinde olan diyor. Batuhan Aslan Kılıç. Batuhan Aslan Kılıç'tan başta reisim Uğur Demirez'e, Sercan Tokaç'a, tütör reise Güney Çakıroğlu, Mertcan Asma, Sefa Asma, Hakan Biçer'e çok selamlarımı iletirim. En yakın zamanda beraber olacağız. Adana Yandan Döneceğim Bir Gün şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Samsun TTB kapalı cezaevi A14 koğuşunda bulunan sevgilim Gökhan Karalı'ya bir tanem, seni çok özledim. En kısa sürede kavuşmak dileğiyle. Burada seni bekliyor olacağım. Her zaman sevgilim, şarkı Gel şarkısı Uygar Doğanay demiş. Şarkının adını da listeme dahil ediyorum şarkıları arkadaşlar. İyi yayınlar Murat abi demiş. C27 koğuşunda aslan babam Emre Temiz'e ve amcalarım Onur İhtiyaroğlu ve Adem Tüncel, Yener Dündar, Refik Dündar, Celal Saka, Cüneyt Eker'e selam olsun. Dayılarım Yener Dündar ve Refik Dündar'ın doğum günlerini kutluyorum. İyi ki varsınız. Aslan dayılarım, canım babam, seni çok özledim. 3 hafta sonra kavuşuruz. Elinden tutup beni okula götüreceğin günü dört gözle bekliyorum aslan babam. İyi ki benim babamsın. Öyle güzel babasın ki seni bana, herkese anlatmaya doyamadığım kahramanımsın. Yamaç Eren Temiz yollamış mesajı. Bu arada yine Yener Dündar ve Refik Dündar kardeşlerimin doğum günü eşten dileklerimi kutluyorum. Selamlar yolluyorum onlara da. Evet, devam ediyor arkadaşlar. Yine mesajlar var. Onları da, kulaklık resimlerini yolluyorum, sıraya alıyorum demek anlamına geliyor. Bu saatlik mesaj olayını da atmayın. Pazar günü saatlik mesaj almıyoruz arkadaşlar. Evet, daha önce de söylemiştim, tekrar söylüyorum. Saatlik mesaj olayını şu saatte yayınlansın, şu saatte yayınlansın, bu pazar günü yok arkadaşlar. Hafta içi var o programda. Sevgili Taner yapıyor. Ben yapmıyorum, onu takip edemiyorum. Yoğun oluyor ondan dolayı. Evet, şarkı vardı. Hemen şarkıyı yollayacağım. Sonrasında yine ben burada olacağım. Söyleyeyim hadi bakalım.

0: Murat yayında.
1: Firari saatlerdesiniz.
2: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
3: Yıldız İnşaat sunar. Firari saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.

sen. Ama ben çok aldım, burama kadar geldim. Kendime sordum, lan buna hayat denir mi?

İşte bu hayatı ben seçmedim. Efo geldi. İstekli tabii ki şarkı isteğiydi. Evet, onu yollamış bulunmaktayım. Bu arada yine gelen mesajlar var. Onlara yer vereceğim. Şöyle baktığımda yine... Tamam. Hangi şarkı? Tamam, bu şarkı. Evet, bakıyorum şarkıya. Tamamdır. Yanlış şarkı mı? Yok, doğru şarkı. Evet, bir şarkı var. Hemen şarkıyı yollayacağım. Evet, bu güzel şarkı yine şarkıyı demiş. Benden herkese çalarsan özellikle Fenerli Alkan Özdemir Adnan Karaköse için gelsin demiş. Evet, Jesse yollamış. Bu ara Şaki Üney yollamış. Bu şarkı ona armağan olsun demiş. Onlara gelsin. Fenerli Alkan Özdemir ve Adnan Karaköse için armağan olsun demiş. Sevgili Jesse tarafından iletilmiş. Tamamdır, yollayacağım. Evet, yine... Tamamdır. Kardeşim, canım, kanım, Seyitan Demir, Serkan Aksu, gözlerinden öpüyorum. Evren Topal, Hakan Aksu, Yiğitan Kutbay, Canal Alp Anıl, Cömert'e, Miran Sayalan, Nazım Bilgin'e, sayamadığın tüm kardeşlere selam olsun. Seyit Serkan'ın bir tarafım buruk ama kavuşacağız diyor. Ahmet Kaya'dan Öyle Bir Yerden Bir şarkısı. Kardeşlerime armağan olsun diyor. Çağırsan mutlu ederiz. Hayırlı yayınlar olsun diyor. Davut Süren yollamış mesajı. Tamamdır kardeşim benim. Evet, yine selamünaleyküm Murat abi, yayınlar, ben Çağrı demiş, umarım demiş iyisindir abi, ben iyiyim valla. Kapalı yatan kardeşim Caner Yiğit'e, Miraç Keşli ve Mert Efe, onu Öner'e, abilerim Kadir Dirican, Nazım Bilgin, Anıl Yalçın, Batu Antonyalı, Taner Taşdemir, Neco Bostan, Enes Arkan, amcam Hasan Atay'a, Doba Hasan'a selam, sevgiler, özgür günlerde görüşmek üzere. Adana'dan Döneceğim Bir Gün şarkısı armağan olsun demiş. Çağrı Şahin yollamış mesajı. Evet, yine Nevruz kardeşim. Selamünaleyküm, ben Nevruz Demir'den. Samsun Tehtibi Kapalı Cezaevinde yatan Seyitan Demir, Serkan Aksu, Omay Taha, Talha, Aziz Can Hünerli, diğer kardeşlerime selam olsun. Allah'ım özgür günlerde kavuşturmak nasip etsin. Allah'a emanet olun diyor mesajında. Evet, bu şekilde yollamış. Evet, yine şöyle baktığımda yine tamam. Neler var? Geçirdiğimiz şey var mı? Evet Murat abi, Samsun Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Fehmi Şenol'un amcasının Kazım Şenol, Şenol'undan selam söylersen seviniriz. Güzel bir şey yaparsan seviniriz. Kazım Şenoğlu demiş. Özterme Pide Salonu sevgili kardeşim yollamış mesajı. Evet, ona da buradan selamlar olsun. Evet, Kazım Şenoğlu yollamış mesajı Özterme Pide Salonu'ndan. Cezaevinde olan abim Fehmi Şenoğlu'na amcasından demiş. Kazım Şenoğlu'ndan selam söylersen seviniriz demişler. Yolladık bile mesajı. Okuyamadım zaten. Ürün yazmamış. Evet, bu arada yine gelen mesajlar var mı? Var. Evet, bu şekilde. Evet, şarkı geliyor. Şarkıya bir gireyim, ondan sonra diğer istekleri okuyacağım. Arkadaşlar izin acele etmeyin. Yollayacağım hepsini. Ya!

0: Evet dostlar, bitirimiz devam ediyor. Bu arada Ali Yiğit ve Doğukan Çelik'ten Sadık Şarkılar Armağan Olsun denmiş. Selamları var bu arada. Ali Yiğit ve Doğukan Çelik'ten Sadık tüm güzel şarkılar selam olsun demiş. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj. Onlar için gitsin. Şöyle bakalım yine neler var. Şöyle baktığımda yine istekler var. Tabii ki hızlı bir şekilde gelen bir istek var. Bu arada şöyle bakıyorum. Ne bu? Tamam. Evet, sevgili kardeşim Samet Aynı bir tane şey yollamış. Normalde yollamaz herhalde. Acil olarak yollamış. Nasıl olduysa anlayacağım şimdi. Sevgili kardeşime buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Samet Aynı'ya özellikle selamlarım olsun. Şöyle baktığımda sesli mesaj atmış herhalde. Bir dinleyelim bunu bakalım. Ne diyor Samet Aynı'ya?
1: Selamünaleyküm. Canıma can olan Murat abi. Yayınımla günün güzel olsun. Allah razı olsun. Bizleri hiçbir zaman unutmayıp yalnız bırakmadım. Daima bizleri hatırladım. Gönüller bir, bu kardeşimle daima yanında. Buradan sevdiklerime ufak bir mesaj göndermek istiyorum. Cümleten selamünaleyküm diyerek memlekete, dostlara, canlara selam olsun. Canım, kanım, atan abim Uğur Demir Özen ve abilerim, kardeşlerim olan Ercü Giral, Sercan Tukaç, Uğur Vural, Tuncay Acar, namı değer tutuyor isim. Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Candan, Enes Ulaş, Talha Ünveren, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu, namı değer boksör Samet, Mustafa Pak ve Murat Cengiz, Ganyan Muratan, İbo Şeker, Berat Dişikara, Zafer Özfalcı, Mertcan Asma, Berkay Sözkesen, Berat Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Yahya Sisko, Ayhan Sisko, Türkan Saf, Ufuk Algül, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Cemiz, Hüseyin Temel, Orkun Gür, Efe Kıl, Miraç Doğan, Soner Özden ve tüm dostlara selam olsun. Az kaldı. Sabır edin canlarım benim. Yeşil Çimenler'de şükür namazı kılacağımıza ben inanıyorum. O günlerle özgürlük çatısı altında kavuşmamızın dualarıyla. Şimdi de mesajın en önemli kısmına geliyorum. Her zaman yazarak duyurdum sesimi. Şimdi de söyleyerek duyurayım. Memleket tekrar şahit olsun. Bu gönlün sahibi sevdiğim kadın Nursen Atalık. Sen benim en güzel tesadüfüm. En derin duam, en sessiz özlemim ve en güzel hikayemsin. Benim güzel yarınlarım seninle. Sevdiğim benim Nursen'im. Murat abi, canlara, canlar için ve Nursen abim için iki istek şarkım var. Çalarsan beni çok memnun edersin abi. Canlar için Uğur Sınak'tan Nevzu Yeni başlıyor. Nursen abim için de Ali Kınık'tan Çocuk Gibiyim adlı şarkıyı armağan ediyorum abi. Hayırlı yayınların olsun abi. Hasret gözlemine diyerek tüm dostlara selamımı gönderiyorum abi. Hayırlı akşamların olsun.
0: Evet, hayırlı akşamlar olsun Samet. Evet, onun isteğiydi, bu şekildeydi. Biz de devam ediyoruz. Bu arada yine gelen istekler var, onları yollayacağım. Şarkılar tabii ki hemen gelmiyor demiştim, hemen de gelmeyecek. Onu bekleyecek biraz, sırayla yollayacağım çünkü. Selamünaleyküm, ben Emre Kaya, Samsun Tetibi Cezaevi C3 koğuşunda yatmakta olan reisim, abim Bektaş Bektaş'a ortamına selam olsun. Reisim çok az kaldı, bugün görüştüm, kavuşuyoruz. Ahmet Kaya'dan Evli İsyan parçası, abim Erman olsun. Ayrıca açıkta beraber kader birliği yaptım. Ramazan Yonca'ya, Umut Katkıcı abilerime, bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun. İyi yayınlar abi demiş mesajında. Teşekkür ederim kardeşim benim. Evet, yine gelen diğer mesajlarda şöyle bakalım. Selamünaleyküm, Samsun Kapalı C8 koğuşunda olan kardeşlerimiz diyor. Yimirot. Evet. Kardeşlerimiz demiş. Baştan alayım şunu ben. Selamünaleyküm, Samsun Kapalı C8 koğuşunda yatmakta olan kardeşlerimiz Emre Yıldız, Ömer Aslan, Burak Altun, Recep Can Yeşilurt, Uğur Yücel, Aksu, Şenol Aslan ve tüm kader mahkumlarına elbet bir gün güneş bize de doğması dileklerimizle. Eren Yıldız, Yasin Yıldız ve dost meclisinden fark etmez hesaplaşırız Gülü Yener Çevik, armağan olsun diyor. Eren Yıldız demiş, yollamış, bu şekilde iletmiş mesajını değil mi? Evet, öyleymiş. Evet, şarkılar isteme dahil oluyor. Selamünaleyküm, ben Miraç Çoruh demiş. Miraç Çoruh yollamış. 11. koğuşta yatmakta olan aslan dostlarım Nazım Bilgin, Yusuf Miran Sayala, Görkem Dirijan'a, Fatih Bilgin, Salih Efe Çelik Kanat, Emircan Özdemir, Batuhan Güzeloğlu, Kaan Sekmenoğlu, abim Samet Yıldırım'a, dostum Nece Bostan, Emir Şener, Kadir Türkan, Özcan Karakoç, hepsine çok çok selamlar olsun. En kısa zamanda özgürlüğün çatısı altında kavuşmak dileğiyle. Nazım'ım, Miran'ım, son bir ay inşallah en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle, Allah'a emanet olun diyor mesajında. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj. Ve yine gelen diğer mesaj var. Onları da birazdan yollayacağım. Birazdan okumaya devam edeceğim. İstenilen şarkılar var ya, onlara yolluyorum sırayla.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz.

0: yeni başlıyor.
1: İşte sevgili dostlar, BTR'miz devam ediyor. Evet arkadaşlar, gelen istekleri görüyorum arkadaşlar. Şu kulaklık resimlerinden sonra bir şey yazmayın. Mesajınız sona düşüyor ve beklemek zorunda kalıyorsunuz. Saat 12'ye kadar buradayım ve saat daha 21.30. Değil mi yani? Ondan dolayı hepsini okuyacağım. Onu da hatırlatayım. Okumadan geçmeyeceğim zaten. Siz sadece bekleyin arkadaşlar. Tamam mı? Size ricamdır. Bekleyin. Evet şöyle bakalım, yine gelen mesajlara ben zaten kulaklık resmi oluyorum. Kulaklık resmi sıraya aldım anlamına geliyor. Soranlar var, söylüyorum. Kulaklık resmini görünce daha bir şey yazmayın. Sizi sıraya alıyorum ve tamam, zamanı gelince de okuyorum hızlı bir şekilde. Onu da hatırlatayım. Sadece biraz bekliyorsunuz. Sonrasında ben zaten elimden geldiğince şarkıları da listeme dahil ediyorum. Onları yavaş yavaş yolluyorum arkadaşlar. Evet şöyle bakalım yine. Evet gelen mesajlara bakıyorum sevgili dostlar. Gördüm. Selamünaleyküm, ben Yağmur İptaş, B8 koğuşunda yatan kocam Sezgin İptaş, seni çok özledim, her şey için özür diliyorum, seni üzdüm, ben de çok üzgünüm ama biz beraber oldukça sonra hiçbir şeyin önemi yok, seni çok seviyorum, Allah seni bir başımızdan eksik etmesin, sen benim en kıymetlimsin, Allah'a emanet ol, Hilal Erduş'tan Kurban Olurum şarkısı armağan olsun denmiş mesajlar. Evet yine gelen mesajlar şöyle bakalım. Sevgili Armağan Zaymoğlu, mesajın yanlışlıkla bu kalabalıkta silindi, diğerleri okumuştum. O arada kardeşin de yollama geç yolladı, niye yolladıysa anca geldi mesaj. Selamünaleyküm, ben Kavak Açık Cezaevinden Armağan Zaymoğlu. Buradan Kavak S tipinde yatmakta olan kıymetli kardeşim Erdem Gürgül'e, Samsun Kapalı'da yatan Yusuf Tosun'a, Ta Yasin Duru'ya ve Erdiş Güney'e, Samsun Açık'ta yatan Emrah Kaya, Okan Tosun'a, ayrıca burada kader birliği yaptığım canlarım Enes Nacak, Muhammed Şahin Kaya, Ertuğrul Sağlam ve Yasin Onur Kocabıyık, Baran Durgun, Uğur Kurnaz, Taner Uslu, Mertcan Dağlı, Öner Dilek ve Miraç Eroğlu, Ergin Parmaksız ve Bekir Han, Aslan Mert Çetin, Hazar Karakuş, Emirhan Mırık, Uğur Altun ve Sefa Giritli, Burak Bolat, Cumali Yıldırım, Burak Ceylan, Baran Barış, Eroğlu ve Recep Aran'a, Ermullah Çırak demişler. Emirhan Aran'a buradan selam eder. Özgür çatısı altında buluşmak dileğiyle bizi seven tüm dostlara selam ederim. Gece tüm güzel şarkılar bizi seven tüm dostlara gelsin. Armağan Zaymoğlu yollamış bu isteği. Evet sevgili kardeşim, bu arada Uğur Erkan, hayırlı akşamlar Murat kardeşim. Her şeyimiz Enes Karapelit için, canım Enes'im sen, ben hala Nebahat Erkan, bu hasret elbet bir gün bitecek. Aslan parçası çok özledik, inşallah tez zamanda kavuşuruz. Koğuş arkadaşlarına selam eder, Allah'a emanet olun yavrularım, benden güzel bir şarkı armağan olsun demişler. Evet tabii ki Enes Karapelit için gelmiş. Canım Enes'im benim halan Nebahat Erkan yollamış. Gecenin güzel şarkıları ona armağan edilmiş. Eyvallah. Evet yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda tam yollayacağım. Evet sevgili kardeşim yollamış. Bakıyorum şuraya şimdi. Tamamdır. İyi yayınlar diliyorum. Lavanta ailesi olarak 19. koğuşta yatan canımız kanımız abimiz Mücahit Ayaz'a, B12 koğuşunda yatan ailemiz, değerlisi babamız Dede Murat'a sevgilerimi gönderiyorum. Hüneyi güzel abim, dualarımız her gece seninle, içinde her zaman ferah tut. Bu günler de geçer, gidecek. Aklınız ve kalbinizdesiniz. Sizinle sabırla kavuşacağımız günü bekliyoruz. Size çok seviyoruz. Semih Yılmaz abimize selam olsun. Nisa Çiçekçilik Nisa ve Çiçek yollamışlar. Lavanta ailesi yollamış. İyi yayınlar Lavanta ailesi olarak diyor. A19 koğuşunda olan oğlum Mücahit Ayaz'a, senin için sonuna kadar savaşan bir aile oldu. Sakın unutma. Bu sabır ve sınavı, biz bu sınavı seninle birlikte geçeceğiz. B12 açıkta yatmakta olan eşim Dede Murat için de Müslüm Gürses'ten Seni Kalbime Yazdım şarkısı armağan olsun. Lavanta ailesi yollamış. Selamünaleyküm, ben Serkan Dada, Kavak Açık Cezaevinde olan abim Yavuz Görücü'ye selam olsun. İyi yayınlar, kolay gelsin Murat abi demiş. Serkan Dadak yollamış. Evet Yavuz Görücü'ye buradan selamlar olsun bu arada. Selamlarımı yolluyorum. Evet işte bu şekilde gelmişti. Bu istek de bu şekilde yollandı. Tamamdır. Gördüm mesajı. Selam, iyi yayınlar Murat Bey. Ben Kara Kız. Bazı insanlar aklım sende der. Benim sadece aklım değil, kalbim de sende kaldı. Sana o kadar ihtiyacım var ki sesini duymak bile bana yeniden nefes aldırıyor. Seni her ziyaretin sonunda geride bırakırken sanki ben biraz orada kalıyorum. Rabbim bize bir şans daha ver. Bizi düştüğümüz bu kuyudan hayırlısıyla çıkar. Çünkü ben sende başka bir hayat istemedim. Sen benim evim, huzurum ve her şeyimsin. Bu gece bu şarkı Kara Kız'dan Resul Dal Bey'e gelsin. Seni çok seviyorum. Fatih Bulut'tan Sensiz Yaşıyorum Sanma ve bütün şarkılar benden sana gelsin diyor. Teşekkür ederiz demişler. Tamamdır. Evet, gelen mesajlar var mı? Var tabii ki. Onları da okuyacağım. Evet, hayırlı akşamlar olsun. Abi ben A25 koğuşundan Murat Han yollamış. Can bağım, kan bağım olan Ahmet Can Yapar'a, Ali Demirtaş'a, Niyazi Demirtaş'a, Eren Yuşarlı'ya, Samet Çakmak, Barış Aktaş'a, yine Orhan Bayrak, Yiğitan Kutbay, Sefa Ay, Doğan Can Yörük, Baran Samet Fukul, İlan Seven, Ersin Köseoğlu, Etkinden Kralını Tanımam şarkısı armağan olsun. Samet Polat, Dinçer Çarıkçı, Uğur Akın, Bertu Akgün'e, Bora Taşkın, Can Çolak, Recep Kurses, Bulut Bakırcı, Uğur Kara, Volkan Deniz, Kalami, Baydal Sadık şarkılar armağan olsun demiş. Ve yine gurbette olan Gürkan Onyıl, Yusuf Üstün, Kürşat Sağıroğlu, Salih Kaba, Yavuzan Melek, Yusuf Çalışkan, Taylan, Dicle Gülo, Kalk Gidelim şarkısı demişler. Yine Murat Han. Murat Han'dan Murat Soyer, Salih Özer, Muhammed Beden, Muhammed Sarıcıoğlu ve Badır İnanç'a, Özden Erdin, Halil Kayaoğlu, Ömercan Demirtaş, Şerif İlter, Ali Kemal Topal, Harun Mutlu, Bayram Single ve Emre Arslan'a demişler. Hüseyin Demir, Semih Yamanlar, Sadık Şarkılar gelsin denmiş. Yine Murat Başkan, İnanç Keskinoğlu, İbrahim Çevik, Seyit Şayhan, Zikri Özer'e ve oğullarım Mehmetcan Özçelik, Yüksel Tuncel'e bugün çalan tüm güzel şarkılar 25. koğuşa gelsin denmiş. Murat Dağan, Anıl Yalçın, Ermullah Kaya, Şahan Yılmaz'a, Baran Yılmaz'a, Bediran Yılmaz'a, Furkan Öket, Mesken Samet'e, Mervan Kalender, Aziz Çık'la, Tolga Dizdar ve yine Soner Kara, Volkan Özbeyli. Bugün çalan bütün şarkılar armağan olsun. Murat Dağan'dan Resul Acar'a ve A25 koğuşuna armağan olsun denmiş. Onlar için gelsin denmiş. Et bu şekilde iletilmiş. Ahmet Kaya'dan Bugün de Ölmedik şarkısı C1 koğuşuna gelsin denmiş. Murat Dağan yollamışmış isteği. Onlar için gidiyor. Evet sevgili dostlar, istekler gidiyor, birazdan yollayacağım. Bu arada bu bilgisayar arkadaşlar, daha önce de söylemiştim, buradan niye arama gereği duyuyorsunuz? Cevap veremiyorum, yazın arkadaşlar, oradan sadece mesaj yazabilirsiniz. Ararsanız cevap alamazsınız, bilgisayar çünkü ses yok, ses olmadığı için oradan ses veremiyorum, alo diyemiyorum size. Evet, arıyorlar oradan. O da şuraya çağrı olarak düşüyor. Onu da görmüyorum ya. Çağrı olarak düştüğü için görüyorum. Evet, şöyle bakıyorum arkadaşlar. İstekler devam ediyor demiştim. İstek olarak istedilen şarkı vardı. Şarkıyı yollayacağım. Evet, Samet Aynadan gönlünün, kalbinin aşkı Nusrenansı'na gidiyordu. Biraz da okuyacağım arkadaşlar. Acele etmeyin. Saat 12'ye kadar buradayım ben daha.

hediyelerin, oyuncakların seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken

0: yolunda.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Ferrari saatlerdesiniz.
0: Murat.

0: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
1: Evet dostlar, bitirimiz devam ediyor. İstekler devam ediyor. Bu arada gelen mesajlar da devam ediyor hızlı bir şekilde. Onları okuyacağım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kübra demiş. Çarşamba set tipi kapalı cezaevi 24. koğuşta yatan Hami Keskin için Gülden Esen Esin Kaya Gitmeyesin şarkısı, Gitmeyesin şarkısı armağan etmek istiyorum. Canımın içi, yarın açık görüşünü günü geleceğim inşallah. Bir tanem, seni çok seviyorum. İyi geceler demiş. Kübra yollamış. Çarşamba STP A24 koğuşunda yatmakta olan Hami Keskin için yollamış mesajı. Evet, yine şöyle bakalım gelen mesajlara. İyi yayınlar, ben Polat Er demiş. Herkese Kerem Can Güler kardeşim ile birlikte hayırlı geceler diliyoruz. Buradan can parçalarımız A14 koğuşunda yatan Gökhan Karalı, farklı koğuşlarda yatan Emirhan Yazgan, Baran demiş, Özkan Berkeren Ocak, çok çok selamlarımı iletiyorum. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemezler. Bir gün gelecek, bir gün kalacak. Can parçalarım elbet bir gün demiş. Buradan Ahmet Kaya Yorgun Demokrat şarkısı. Hepsine armağan olsun elbet bir gün canlar demiş mesajında. Evet, Polat Er tarafından ve herkese Kerem Can Güler kardeşimle birlikte hayırlı geceler dileriz demişler mesajlarında. Evet, bu şekilde yetinmiş. Selamünaleyküm, Samsun Kapalı'da 16. koğuşta olan Burak Can Dege demiş, seslenmek istiyorum. Seni çok seviyorum güzel gözlü adam. İnşallah mesaj duyarsın. Seni seviyorum. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısı, sevdiğim adama armağan olsun demiş. Sedan demiş mesajda. Evet, bu şekilde iletmiş, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar dedik. Şöyle yine mesaj kutuma bakıyorum. Ne demişler? Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Selamünaleyküm ve aleyküm selam diye başlamış. Aleykümselam diyelim biz de. Ben Yiğit Doğan demiş. Samsun Kapalı'da bulunan candan bir parça babam Selçuk Doğan ve Emir Şener'e selam iletiyorum. Ayrıca 11. koğuşta yatmakta olan başta reisler Yusuf Miran Sayalan, Nazım Bilgin, Görkem Efe Dirijan'a olmak üzere Fatih Bilgin, Enes Karapelit, Yaşar Can Kaplan, Kürşat Baran, Göçer, Salih Efe Çelikkanat, Kadir Türkan, Neco Bostan ve yine Farican Peközder, Hasan Türkan, Ümit Kersu ve Muzaffer Adlin kardeşime, abilerime buradan çok selamlar iletiyorum. Ayrıca Samsun Açık'ta bulunan Mert'im, Mert Pelte'ye ve ortamına selamlarımı iletiyorum. Zindanlar karanlık olsa da umutlar hep aydınlıktır. Elbet o güneş bize de doğar. Aslan kardeşim, babam elbet bir gün demiş. Hüzünden rastlamadım şarkısı armağan olsun demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. İyi akşamlar, Samsun Kavak'ta bulunan oğlum Yasin Tülegen demiş. Yasin Tülegen ve yeğenim Efecan Güneri Songül Kurum'dan, Ahmet Kartal'dan Kafama Takmayı Bıraktım Artık şarkısı armağan ediyorum. Size çok seviyorum. İyi günde kötü günde yanınızda olmak dileğiyle demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. O şekilde gitti. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Samsun T tipi A5 koğuşunda yatmakta olan can parçam Kaderim Güllü Özdeyiş şarkısı armağan ediyorum. Bir tanem, seni çok seviyorum, çok özledim, en güzel günlerde kavuşmak dileğiyle diyor mesajında. B1'de yatan eşim Taner Şahin'e aramızdaki mesafelere rağmen kalbim hep seninle. Günler geçiyor, özlem büyüyor ama sana olan sevgim hiç eksilmiyor. Nerede olursa ol kalbimin en güzel yerindesin. Sabırla seni bekliyorum. Bir gün bu günleri geride bırakıp yeniden yan yana olacağız. Seni çok seviyorum kocam. Allah'a emanet ol canımın içi. Emrah'tan Baştan Yazalım adlı şarkı armağan olsun denmiş. Selamünaleyküm, ben Akın Aksoy demişler ve Yiğit Arslan. Canlarımız Ahmet Bektaş, Mertcan Akgöz, Mert Altunsoy, Emirhan Kaplan, Gökhan Karalı, Umut Demir, Kerim Çalışkan, Resul Acar, beraber kader bir yaptığımız canlarımız Emir Şener, Doğukan Yılmaz, Oğuzhan Azizhan, Günerli, Sercan Yılmaz, Alper Ustabaş, Kir ve Enes Selçuk, Gündüz ve can dostum Hakan Çetin Kaya, bütün abi ve kardeşlere selam olsun. Yaşadığımız sürece boyun dahiliz etkin. Şimdi ölmüşsem armağan olsun denmiş. Mesaj bu şekilde getirmiş. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Selamünaleyküm, ben Hasan Kazan demişler. Samsun T tipi cezaevi infaz kurumunda yatmakta olan can parçalarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Ermullah İnce, Gökhan Karalı, Yağızhan Işıtan, Mertcan Yiğit'e ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutanlar unutanları asla unutmazlar. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan demiş. Etkinden kırmızı.

0: Koç, Umutcan Koparan, Adem Çal, Arda Rengin, Nazım Bilgin, Tansel Yılmaz, Kubilay Yılmaz, Bediran Şenol, Oğuzhan Kurta, Ahmet Şahin, Ufuk İşleri, Emre Yılmaz, Deli Gibi şarkısı hepinize armağan olsun. Şarkı özellikle istekleri lütfen yer verin diyor. Evet, bu pazar, pazar günleri bu şekilde olmuyor. İyi yayınlar, ben Dinçer Çarıkçı, Barbiem Tansu Kaplan demiş. Evet, Dinçer Çarıkçı olmamış. Barbiem Tansu Kaplan, seni orada ben burada, ikimiz içinde aynı özlem, aynı bekleyiş var. Ama bunu, umudumu senden yana tutuyorum. Çünkü biliyorum bu günler bizim sonumuz değil. Bir gün özgürce yan yana geldiğimizde bütün bugün çektiğimiz bütün hasretin karşılığını birbirimizi gözlerinden bulacağız. Sen diyor benim en özel yanımsın, diğer yanımsın. Seni seviyorum güzelim, benden Tansu. Tansuma diyor. Ta ki seni görene kadar şarkısı armağan olsun. TC ve TK demiş. Evet, bu şarkıyı çalmıştım değil mi? Evet, çalmıştım. Evet, şöyle bakalım yine üçüncü istek. İyi yayınlar, ben Bekir Gökberk, ki yoldaşım, hayat arkadaşım Sema Nur'um. Senden uzak geçen her gün için biraz daha büyüyor özlemim. Ben seni hala aynı yerde, kalbimin en derinde sana kavuşmayı bekliyorum. Her an aklımda ve kalbimdesin. Sabrım güzelim, güzel günlerimiz çok yakındır. Seni çok seviyorum. Sema Nur'um, Uygar Doğanay'dan ilk göz ağrım şarkısı bize armağan olsun diyor. Mesajında bu şekilde iletilmiş. Biz de o şekilde yolladık. Selamünaleyküm, ben Selçuk Gündüz. Canların başta kardeşim Akın Aksoy'a, Emin Şener, Yiğit Aslan, Doğukan Yılmaz, Sercan Yılmaz, Alper Ustabaş, Kir ve Enes ve başka koğuşlarda olan Kerem Kap Lana ve çok çok selam olsun. Samsun tehdidi cezaevi A2 koşulu yatan Selçuk Gündüz'den kardeşim Kerem Kaplama armağan olsun. Aysel Yakuboğlu Karlı Dağlar adlı şarkı armağan olsun dermiş. Evet, bu şekilde. Evet, bakıyorum yine. Eyvallah, gördüm mesajları. Bunları okuduk değil mi? Okuduk bunları. 10 dakika içinde yayınlar sanırız demiş. Şimdi okuyalım. Ben A15 koğuşundan Arif İlhan aynı çatı altında. Arif İlhan yolluyor. Arif İlhan. Aynı çatı altında kader birliği paylaştım. Başta abimiz Samet Yıldırım'a, abilerim, kardeşlerim Faik Lazoğlu, Yasef Dursun, Tunan Çakır, Yağız Özbala selam olsun. Müslüm Gülses'ten Şansıma şarkısı armağan olsun dermiş. Evet, bu şekilde getirmiş. Evet, bu şekilde geldi. O şekilde yolladık biz de zaten. İstekler de okunmuş oldu. Gelen mesajla şimdi şarkılı isteklerini ben listeme dahil etmiştim. Onlar gelecek. Yavaş yavaş onları yollayacağım. Onun öncesinde istenilen bir şarkı vardı. Kralını Tanımam. Gülo var şarkıdan sonra. Ondan sonra da diğer istekler ve şarkılar da dahil oldu. Onları da yavaş yavaş yollayacağım arkadaşlar. Kimse acele etmesin. Ben daha 12'ye kadar buradayım valla.
1: Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: ben açmam.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

Evet işte kalk gidelim Gülo geldi sevgili dostlar. Bihterimiz de devam ediyor bu arada. Evet saat 12'ye kadar buradayım acele etmeyin. Hepsini yayınlayacağım demiştim. Sırayla gidecek arkadaşlar.

Evet, Ankara'dan Filiz Murat, çarşamba S tipinde yatan namı değer Berk Bulut bizim kıymetli paşamız, seni çok ama çok seviyoruz. Annem Berk Bulut, Emir Bulut, Muratcan Karadeniz, Halil Karadeniz, tüm mahkumlara gelsin. En büyük ayrılık cezavidir, giden dört duvar arasında, kalan ise hep bir umut peşinde. Elbet bir gün paşam demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş mesajını, tamamdır. Evet, bu şekilde yollanmıştı ve devam ediyoruz.

0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte sevgili dostlar, BTR'imiz tüm güzelliği devam ediyor 105.0 frekanslarında. Bu arada sevgili Bülent Rengin, sevgili abime buradan selamlarım, sevgilerim olsun. Onu sevdiğimi söylemek istiyorum tabii ki. Bülent Rengin ayrıcalıktır. Bülent Rengin'e buradan selamlar, sevgiler olsun. Evet, bu arada Bülent Rengin'den Arda Rengin'e Emre Can Bilir, Umut Uğurlu, Ersan Akçay, Uğur Vural'a demişler. Ve yine Arda Rengin abilerine ve sevdiklerine de armağan olsun. Bu güzel şarkı onlar için gelsin. Sevgili dostlar, sonrasında buradayız.

Evet dostlar, bitirimiz devam ediyor. Evet, gelen mesajlar var. Şöyle bir hızlı bir şekilde istekleri bir okuyalım. Çıksın aradan. İstekler, isimler çıksın. Şarkılar listeme dahil oluyor. İstekler için acele etmiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bayağı bir istek var. Hepsini yollamaya çalışıyorum. Selamünaleyküm, ben Yavuz Selim Yıldırım. Buffalo'da yatmakta olan abim Sabri Akdemir'e kucak dolusu selamlar. Kader birliği yaptım abi ve kardeşlerime. Muhterem Akdemir, Emre Tinik, Recep Can Yeşilyurt'a, Seyhan Harun Kaya, Furkan Özkan, Emirhan Aslan, Ömer Faruk Yadiyaroğlu, Betullah Keser, Baran Eroğlu, Efe Kan Yeşilyurt, Hakan Polat, Fatih Sancak, Yavuz Görücü, Emre Torun, Fatih Aycan, umudumuzu asla kaybetmiyoruz. Biz bizi unutanları asla unutmayız demişler. Müzik Ceza, Gazapink, Baskın adlı şarkı. Bu maalesef elimizde mevcut değil. İyi yayınlar. Samsun Kapalı 22. Koğuş'ta bulunan Kerim Kökçeoğlu'na Umut Çakır, Utkan Çakır, Sefa Çakır, Mustafa Önder, Halil Çakır, Emirhan Kökçeoğlu, ablalarından ve ailesinden selamlar. Özlendiniz kardeşim. Güzel günler yakın. Sabret, o güneş size de doğacak. Doğduğunda daha da parlak olacak. Allah'a emanetsiniz. A22 koğuşunda bu şarkımız armağan olsun. Eyüphan'dan Nerede Kardeş şarkısı armağan olsun denmiş. Selamünaleyküm, ben Yunus Emre Sisko demişler. Yunus Emre Sisko yollamış. Samsun T-Tipi Cezaevi İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan can parçalarım Uğur Vural'a, Samet Ayna, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Ermola İnce, Gökhan Karalı, Salih Efe Çenik Kanat, Gürkan Saf, Berkay Sözkesen, Berat Sözkesen, Mertcan Yiğit'e ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altına kavuşmak dileğiyle. Uğur Demirez'e ve kardeşleri demiş. Şarkı İpan'dan Sen Olmayınca adlı şarkı armağanım olsun denmiş. Bu şekilde iletilmiş. Tamamdır. Evet, yine gelen mesajlar. Selamünaleyküm, A27 koğuşundan Cemil Kütükoğlu demişler. Evet, Cemil Kütükoğlu yollamış. Orhun Bilge abim ile seni dinlemekteyiz demişler. Siz aracınızla buradan birlikte kader birliği yapmış olduğumuz canlarımız Ahmet Durmuş, Midi Mustafa Kurt'a, reisime ve İbrahim Aslan nazarında, yine Barış Aktaş, Erkan Günder, Emre Kıcır, Adem Okuyucu, Rago Dayı, İstakoz, Poyraz'a, Can Güçer'e, Baran Yılmaz'a selam olsun. Buradan dostlara bir de buradan Ulu Önder Reis Muhsin Yazıcıoğlu önderliğinde bir sözü paylaşmak isterim. Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir hayat için bu kadar fırıldak olmaya gerek yok. Selam olsun adam gibi adamlara demiş. Gülü'den Fark Etmez Hesaplaşırız şarkısı. Hesaplaşırız şarkısı. Çağırsanız Ahmet Durmuş başkanıma gelsin. Saygılar, kolay gelsin diyor. Evet, bu arada ben yoruldum, haberiniz olsun. Evet, devam ediyor birliklerimiz. Bu şarkıyı çalmıştım, bu Fark Etmez Hesaplaşırız'ı biraz önce. Selamünaleyküm, ben Dilek demişler. Samsun Çarşamba Kadın Cezanı'nda olan güzelim Yasemin Demirtaş'ı için yazıyorum. Mektubunu aldım, istek atamadım. Aklım kalmasın, bir sıkıntı yok. İşler biraz yoğun. Sadece gömleği de yolladım. Umarım beğenirsin. Mektubunu da en kısa zamanda dönüş sağlayacağım. Seni çok seviyorum. Hiçbir şey için canı sıkma. Sıradaki bütün şarkılar kardeşime gelsin diyor mesajında. Evet, yine selamünaleyküm Murat abi. İyi yayınlar abi. Çağlar Aslan'a, Samsun Kapalı'da yatan İbrahim Hakan, Çetin Kaya'ya, Muhammed Taha, Oma'ya, dostlarımıza İntizar Sur, Vay Benim Hayallerim şarkısı armağan olsun kardeşlerimize. Yiğit Yeni Gün'den armağan olsun demiş. Evet, o yollamış. Yiğit Yeni Gün yollamış. Ben o A15 koğuşundan diyor. A15 koğuşundan Arif İlhan yollamış. Aynı çatı altında kader birliği yaptım. Başta abimiz Samet Yıldırım'a, abilerim, kardeşlerim Faik Lazoğlu, Yasef Dursun, Tunan Çakır, Yağız Özbal'a selam olsun. Müslüm Gürses'ten Şansıma şarkısı istiyorum. İyi yayınlar dilerim demişler. Evet, şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara. Ben diyor Edirne'den Murat Karagöz. Buradan sizin aracınız ile abi ve kardeşlerime seslenmek istiyorum. Samsun Kapalı cezaevinde değerli abim Murat Tağan, yine değerli dostum Necati Kılıç, Kavak Açık cezaevinde bulunan değerli kardeşim Kaan Çelik'e ve ortamlarına selam olsun. Ata Alabaş Alaaddin Ergün'den Ölme parçasını armağan ediyorum. Sizleri seven kardeşiniz Özgür Günler'de kavuşmak dileğiyle. Murat Karagöz, Kaan Çelik, Murat Tağan demişler mesajda. Bu şekilde getirmiş. Evet, yine şöyle bakalım yine neler var. Tamam.
İyi akşamlar yayınlar Samsun T-Tipi A5 koğuşunda yatmakta olan can parçam Kadir'im Güllü Özdeyiş şarkısı armağan ediyorum. Bir tanem seni seviyorum çok özledim en güzel günler kavuşmak dileğiyle demiş mesajında dinleyicimiz. Evet bundan sonra gelenlere de kulaklık yolluyorum. Kulaklıktan sonra bir şey yazmayın arkadaşlar. Evet kulaklık isminden sonra bir şey yazmayın. Ben size gerekli şeyleri okuyacağım birazdan. Evet ne var? İstek var. İstek yollayacağım. Şarkılardan bir demet gibi o şekilde hazırlanmış. Hemen bir şarkı gelsin. Diğerlerine cevap verin.

0: İşte sevgili dostlar, bittiğimiz devam ediyor demiştim. Devam ediyor ve gelen mesajlar var, onları okuyacağım. Evet, okumadık mı? Okuduk. Şimdi okuyacağım. Samsun Kavak açık cezaevinde yatan kardeşim Kadir Demiral, Demiral'a Diloş'tan gelsin demişler. Kerim Aral, Sevgi Yılmaz, Senden Hatıra adlı şarkı istenmiş. Şarkı listeme dahil olmuştu. Kavak açık cezaevinde yatan kardeşim Kadir Demiral'a Diloş'tan gelsin denmişti. Tamamdır, onlar için gidecek. Şöyle bakalım, yine okunmamış mıydı bu da? Tamam, okunur. Ben kaçırmam. Siz hatırlatın. Samsun Kavak, ben zaten okunmuşları biliyorum arkadaşlar. Atmayın bana. Çünkü okunanları biliyorum. Okumamış olanları zaten anlıyorum oradan bakınca. Samsun Kapalı yatan eşim Ebru Yılmaz Karabulut'a "Kalbim çalışıyorum, işteyim" diyor. Hayal'le seni konuştuk. Ondan bir istek yazmasını istedim. Onu dağıtacağım. Uyudu çünkü babasının prensesi demiş. Çünkü babasının prensesi. Seni çok seviyorum. Nefesim, her bir zerrene muhtaç. Her bir zerrene aşığım. Kadınım diyor. Cevher'den Özelim şarkısı. Furkan'dan eşi Ebru Yılmaz'a Karabulut'a gelsin denmiş. Tamamdır, şarkı hazır zaten. Evet, şöyle bakalım yine. Duymamışlar mı? Selamlar, ben A27 koğuşundan Cemil Kütükoğlu. Orçun Orhun Bilge abim ile seni dinlemekteyiz. Sizin aracınızla buradan birlikte kader birliği yapmış olduğumuz canlarımız Ahmet Durmuş'a, Midi Mustafa Kurt'a, reisime İbrahim Aslan nazarında, yine Barış Aktaş, Erkan Günder, Emrah Gıcır, Adem Okuyucu, Rago Dayı, İstagoz Poyraz'a, Can Güçer'e, Baran Yılmaz'a selam olsun. Buradan dostlara bir de buradan Ulu Önder, Reis Muhsin Yazıcıoğlu'nun Önder'in bir sözünü paylaşmak istiyorum demiş. Saniyesine bile hükmedemediğimiz bir hayat için bu kadar fırıldak olmaya gerek yok. Selam olsun adam gibi adamlara. Gülden Fark Etmez Hesaplısı şarkısı armağan olsun. Ahmet Durmuş başkanıma gelsin. Saygılar, kolay gelsin demişler. Selamünaleyküm, Yunus Emre Sisko kardeşim yollamış. Hasan Kazan'dan demişler. Tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle diyorlar. Yunus Emre Sisko ve Hasan Kazan tarafından tüm dostlarına armağan edilmiş özgürlük çatısı altında buluşmak dileğiyle diyorlar. Evet, şöyle bakalım. Asrın altın altına demiş gelsin. Asrın altına gelsin. Gülü'den her şeyim oldun. Özledim. Kalbimde hala yeri ayrı olan asrıma armağan olsun bu şarkı. Pınar'dan sana demiş. Pınar'dan sana gelsin demiş. Aslın Altun'a annesi ve kız kardeşinden Ahmet Kaya, bir de sen gitme. Evimizin neşesi, canımızın içi. Sesine, gülüşüne, evimizin o eski halini çok özledik. Bu şarkı sana hasret de diyor. Gelsin demiş. Tamamdır. Tansu'dan Dinçay'dan Tansu'ya armağan olsun dediniz mi demiş. Dedik ya, Semih Cenk'ten Çıkmaz Sokak adlı şarkı çaldı ya, o şarkı onlara gitmiş. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda tamamdır, gördüm mesajı. Tamam, bunu yollamış mıydık? Bunu okumuştuk. Tekrar atmanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Tamam, tekrar atmanız gerekiyor. Evet, gelen mesajlar. Sıradaki parça Ramazan Şanlı'dan. Samsun Tetibi cezaevinde yatmakta olan canım kardeşim Şahin Şanlı, Zeynep Yaman, sizi çok seviyorum canlarım, yarın geliyorum o tarafa doğru, bu ay umutluyuz Allah'ın izniyle demiş. O arada okurken mesaj mı değişti? O tarafa doğru bu mesajı yeniden okuyacağım. Değiştirdi mesajı. Tam okurken değiştirdi. Sıradaki şarkı Ramazan Şanlı'dan. Samsun Tetibi cezaevinde yatmakta olan canım kardeşim diyor. Şahin Şanlı ve Zeynep Yaman'a gelsin. Sizi çok seviyorum. Canlarım, yarın geliyorum demiş. O tarafa doğru. Bu ay umutluyuz. Allah'ın size sabırla olun. Sabırlı olun. Erdal Güney, saklanmasın armağan olsun demiş mesajında. İyi yayınlar ben demiş Elif Coşkun Su, sevdiceğim Ertuğrul Altun'a, kardeşlerime gelsinizdeki şarkılar Kübra Altun, Çiğdem Pars, çok özledim sizi, isminizi sayamadıklarımı sizi unutmadım, öptüm AE olun diyor. Allah'a emanet olun demek istemiş. Tamamdır. Evet, istediler şarkılar var demiştim, şarkılar geliyor.
1: Ağlama gönlüm, kıyamam.
0: Bir dakika, burada düzeltmek gerekiyor. Abi diyor, adını tam okuyamadın, anlaşılmadı. Asrın altına gelsin demişin. Güllü'den her şeyim oldun, özledim. Kalbimde hala yeri aynı olan asrınıma armağan olsun. Bu şarkı Pınar'ından sana demiş. Asrın altına annesi ve kız kardeşinden Ahmet Kaya, bir de Sen Git Evimizin neşesi canımızın içi, sesini gülüşünü, evimizin o eski halini çok özledik, bu şarkı sana hasretle gelsin demiş. Tamamdır.

İşte dostlar, bildiğimiz devam ediyor. Gelen mesajlar var. Abi çaldın mı? Ne çaldın mı? Bakalım ona ne demiş. Şöyle baktığımda mesaj kutuma neyi çaldın mı? İsteği okudum. Furkan'dan Eşeği Bırılmaz'da Cevher'den Özelim. Çalıyor ya. Şimdi çaldı ya. Çaldı. Sen dinlememişsin demek ki, şimdi çaldı. Bu arada istek var. Şöyle bakalım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun. Ben Esmir Oto İdek... Esmer Oto İdek parçacısı Murat Sağlam demiş. C3 koğuşunda yatan yeğenim Kaan Düzgün, yeğenleri Furkan Işık, Çağlar Aslan'a, Mert Sağlam'a, ayrıca Erkan Şirin'e, Fatih Demet, Samet Yıldırım'a, Volkan Demirci ve Ahmet Coşkun, Murat Aydın, A18'de yatan Umut Katkıcı, Ramazan Yonca, Emre Kaya, Bektaş, ismini sayamadığım beni tanıyan dostlara, abilerime, kardeşlere selam olsun. Onlara diyor, güzel bir dostum şarkısı Seda Bağcan'dan, dostum şarkısı yolluyorum demiş. Onlar için gelsin demiş. Bu arada Esmer Oto sevgili Murat Sağlam kardeşime ve yine sevgili Cengiz Cindiri'ye buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Bu şarkıyı onlara armağan ediyorum. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar. Ben Sibel Can, canım kardeşim Seyit İhtiyar, nerede olursa ol, kalbim ve dualarım seninle. Zor günlerin geçeceğine, güzel günlerin seni beklediğine inanıyorum. Seni çok özledim, sabır ve seni bekliyorum. Başını dik tut, güçlü ol, seni çok seviyorum. Aslan kardeşim İraz Erduş, Kurban Olur şarkısı armağan olsun dermiş. Evet, onlar için gidiyor. Yine bu arada selamünaleyküm Murat abi. Öncelikle canım kanım babam İsmail Yerli'ye, seni çok özledim. Amcam Mikail Yerli, abim Eren Yerli, Kadir Silmen, Emin Çam, Tolunay Çam, Enes Karakaya, Enes Emre Selçuk, Mirban Silmen, yengeme, hepsine çok selam olsun. En kızımla görüşmek dileğiyle, sayamadığım, daha da unuttuğum kim varsa diyor. Hamza Yerli yollamış kardeşimiz. Ve yine ablam diyor. Ablam Silmen, gittiğin günden beri güneş doğmuyor ablam. 7 kez mektup yazdım, orada olduğunu kabul etmiyor gönlüm. Bugün doğum günün, sensiz asla hiçbir anlamı yok. Seni tahmin edemediğin kadar çok seviyorum. Çünkü güçlü kadın harbi kadındır. Can kadın, canıma can kadın, dostum, sırdaşım, annem, ablam, her şeyimsin. Yeliz ablam yanımda, sana çok selamları var. Rabbimin izniyle seni güneş doğmadan bekliyoruz. Sabrımız yok sensizliğe, ama sen çok güçlü bir kadınsın. Biliyorum, seni çok seviyorum can ablam diyor. Mihriban parçası benden ablama gitsin demişler. Ayşegül Yerli yollamış, mesajı iletmiş, onlar için gitti. Tamamdır. Bunları yollayacağız. Evet, bu arada Lider Kuaför sevgili Bülent Şirengin, sevgili abime buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Öncesinde tamamdır. Evet, onun için de geldi. Güzel şarkılar gidiyor. Bu arada yine iyi yayınlar abi, ben Burcu Özdemir. Çarşamba Seyit İpi Kapalı Cezaevi A41 koğuşunda yatan kardeşim Batuhan Pehlivan'a bütün şarkılar yolluyorum. Hepsi sana gelsin ablam. Seni çok seviyorum. Mektup attım. Gelir hafta içi, etmeyeyim. Sen de iyi ol. Sadece yeter bana. C4'te yatan Gizem Gökmen kardeşime de selam olsun. Allah'a emanet olun diyor. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine Diler Türk'ten Bafra Kapalı Cezaevinde yatan Davut Türk'e, kardeşlerim Hakan Türk, Erkan Türk, Mahmut Çetin demişler. Hak'tan Efe Türk'e, Mehmet Palay'a selam iletiyorum. Tüm kardeşlere sevgiler, selamlar olsun. Mehmet Bedir demiş. Diler Türk yollamış mesajı bu şekilde. Onlar için gitmiş, gelsin bakalım. Evet, bu arada yine Aslan Parçam Bekir Yiğit, sabah aramanı bekliyorum diyor mesajında dinleyicimiz. Evet, Bekir Yiğit onun için gidiyor. Tamamdır. Bu arada bakalım şöyle başka neler var. Tamamdır. Evet, var burada istekler. Birazdan okuyacağım arkadaşlar. Önce şu şarkı bir gelsin bakalım, sonra ben buradayım. Murat Sağlam'a ve Cengiz Cindir'e selamlar olsun.

0: Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Murat.
1: Yayında Firari Saatler'desiniz.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
3: İşte Osman Öztunç'tan güzel bir şarkı geliyor sevgili dostlar. Can Ciğer adlı şarkı gelecek. Evet, Can Ciğer adlı şarkı sevgili Bülent Rengin'den, oğlum Arda Rengin'e, annesinden ve yine babasından da Arda Rengin'e ve dostlarına armağan ediliyor. Onlar için gidiyor.

Murat yayında. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Firari saatlerdesiniz.

Sabahların en yeni adresi Tutku FM.

çok şarkı olduğu için böyle bıraktım şarkıları bir ara gelsin biraz diye. Ama tabii ki istekler bekliyor. Onları da okuyacağım. O arada bekleyen arkadaşlar şimdi yollayacağım isteklerinizi. Bir yandan da okuyacağım. Evet, iyi yayınlar. Samsun Kapalı'da bulunan değerli abim Murat Tağan'a, Necati Kılıç'a, Yusuf Emre Çakan'a, Ali Kemal Çakan, Hasan Can Kızılırmak, Mustafa Kurt abime ortamlarına selam olsun. Sizi seven kardeşiniz Murat Karagöz yollamış. Kavak Açık'ta bulunan değerli kardeşim Kaan Çelik'e sesleniyorum. Dediğim gibi her zaman dik dur. Hiçbir şeyi kafana takma. Takıp da moralini bozma. Sayılı gün geçecek. İnşallah omuz omuza her zaman yan yana olacağız. Her zamanki gibi canım yoluna feda olsun. Aslan kardeşim Kaan Çelik, Ata Alabaş, Alaaddin Ergün Ölme parçası. Armağan olsun bütün dostlarıma Kaan Çelik, Murat Ağa, Necati Kılıca, Murat Karagöz yollamış bu mesajı. Tamamdır. Evet, yine gelen mesajlar var. Onlarla devam edeceğim. Şöyle bakalım. Samsun Kapalı'da yatmakta olan annem diyor. Annem Ebru Yılmaz'a, Kara Bulut'a. Annem, seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım. Ay dünyanın, sen bizim uydumuzsun. Bunu unutma. Furkan babam, kızlar bir de ben, seni çok seviyoruz. İklimim selamı var. Seni ayrı ayrı hepimiz öpüyoruz. Kendine cici bak. Az kaldı. Rapunzel'im yazmış. Rapunzel'im. Az daha sabır. Azat Taş, Cennetin Fragmanı. Hayal Sıla'dan annesi Ebru Yılmaz'a, Kara Bulut'a gelsin demiş. Ama bu şarkı yok bizde. Evet, şöyle bakalım. Evet, merhabalar Küboşum diyor. Merhaba Küboşum, nasılsın, iyisindir inşallah. Biz iyiyiz, bir sıkıntı yok. Seni çok özledim, kurban oldum. Seni çok seviyorum, yarın yine seninle radyo başında olacağım. Kendine iyi bak. Kocama öpüyorum, her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya çok özledim parçası, armağan olsun dermiş. Bu şekilde gelmiş. Evet, şöyle bakalım yine. Çıktı değil mi? Tamam, kafama takma. Biraz önce demişti, tamam onu gördüm. Evet, yine var. Gördüm mesajı. İyi akşamlar, iyi yayınlar abi. Selamünaleyküm. Ben Hasan Tahmat demiş. Ben Hasan Tahmat. Senin aracınla T tipinde kardeşlerime selam yolluyorum. Şerafettin Dirijan, Kerem Sekmen, Batuhan Sekmen, Umutcan Keskin, Hasan Can Kızılırmak, Baran Kızılırmak, Uğur Akın, Kurtuluş Özeker, Doğukan Bostan ve beni tanıyan bütün kardeşlerime selam olsun. İyi yayınlar abi Can demiş. Hasan Tahmat yollamış, mesajı iletmiş, tamamdır. Evet, yine gelen diğer mesajlar, şöyle bakalım yine neler var. Tamam, gördüm. Ama okunmadı Murat abi diyor. Bakalım ne okunmamış. Evet, bu okundu. Okundu bu. Evet, sen okunmadı yazmışsın ama okundu bu. Evet, iyi akşamlar demişler. Tamam, seni de gördüm. Tamamdır. 23.45. Şu saatlik mesaj olayını atmayın arkadaşlar pazar günü. Daha önce de demiştim, saatlik mesaj almıyorum. Yeni gelenler bilmiyorlar ama tamam, bunu okuyacağım ben. Zaten şu an mesaj kutusu azaldı. Yollayacağım. Evet, istek bir şarkı var. Onu yollayayım hemen. O arada çıksın. Bakalım şöyle hemen. İşte şarkı da geliyor.

0: Kirari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında Kirari Saatler'desiniz.
2: Evet işte sevgili dostlar, bittiğimiz devam ediyor. Evet, bu arada Instagram adresimi bilmeyenler Instagram adresimi eklesinler. Çünkü bildirim atıyorum yayına girerken ve çıkarken ve sonrasında paylaşımlar atıyorum. O paylaşımları da beğeni yapın. Yayından sonra bakacağım kim çok beğenmiş. Evet, Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. DJ Murat diye yazıyorsunuz ve oradan tabii ki son paylaşımlara da beğeni yapın. Son paylaştığım videom var. Yayına girerken attığım, ona özellikle beğeni yapın. Göreceğim arkadaşlar. Evet, DJ Murat yazıyorsunuz Instagram'a, unutmayın. İşte şöyle bakalım hemen şurada ne vardı. Tamam, gördüm mesajları. Devam edeceğim. Birazdan onları da okumaya devam edeceğim. Şurada bir mesaj daha vardı. Tamam, bunları okuyalım. Çıksın aradan. Değil mi? Okuyalım bakalım. Çorum'dan selamlar. C25'te yatmakta, kalmakta olan canım eşim için sıradaki şarkıları rica ediyorum. Canım eşim aslan kafese sığmaz. Allah razı olsun. Senden varlığın bin şükür. Hasretle gelmeni bekliyorum. Öpüyorum ellerinden bir tanem demiş mesajında. Evet, bu şekilde gelmiş. Ben diyor 11. koğuşta Enes Karapelit canıma can abim, reisim Mihran Seyal abime Durak şarkısını hediye ediyorum. Varlığın daim olsun. Bu kardeşin sana feda olsun diyor mesajında. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. İyi akşamlar yayına, ben Nisa demiş. Evet, Nisa yollamış. Samsun T-Tip'in demiş A5 koğuşunda yatmakta olan can parçam kaderime Müslüm Gürses'ten senden vazgeçmem şarkısını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol diyor. Nisa yollamış. A5 koğuşunda can parçam kaderime demiş. Gelsin denmiş. Gelsin. Onlar için gelsin. İşte yine iyi yayınlar kardeşim. Efe Can Güner'i Güner'i ve sevdiğim arkadaşım Yasin Tülegen için Dilara'dan gelen şarkısı, Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum şarkısını istemişler. Evet, bu şekilde gelmiş mesajlar. Bakıyorum şimdi. Tamam, gördüm. İstenilen bir şarkı vardı. Hemen onu yollayacağım. Evet, peşine de Etkin, Şimdi Ölsem gelecek.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Mimari Saatler'desiniz.

ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam

0: İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor ve gelen mesajlar var. Onlarla devam edeceğiz. Şarkılar listeme dahil oluyor. Onlar yavaş yavaş geliyor zaten. Şöyle bakıyorum, iki tane mesaj vardı. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben İrem demiş. İrem yollamış. Samsun Açık'ta cezaevinde bir altı koğuşunda yatan Murat Taşkın'a. Belki şu an yan yana değiliz. Belki aramızda aşılması zor günler, mesafeler var. Ama diyor, bil ki diyor, kalbim her zaman senin yanında. Seni her geçen gün daha çok özlüyor. Sesini duymayı dört gözle bekliyorum. Ne yaşanırsak yaşayalım, sevgimden, sana olan bağlılığımdan hiçbir şey eksilmeyecek. Bu şarkı seni çok seven İrem'den, bir gün tüm bu günleri geride bırakacağımız umuduyla sana gelsin. Seni seviyorum demiş. Evet, bu galiba biraz daha sonraki mesaj mıydı? Daha var mıydı bu mesaja? Evet, saatlik atmışlar bu mesajı. Şunu okuyalım. Evet, ben diyor A11 koğuşunda yatmakta olan Enes Karapelit. Buradan abilerim Supi, Ahmet Kaya, Miran Sayal, Nazım Bilgin, Emrah İnan, Haluk Berber, Murat Çelik, abime, değerli kardeşim Görkem Efe Dirijan'a, Salih Efe Çelik Kanat'a, Emircan Özdemir, Kerem Sekmen, Hazar Çepni kardeşlerime selam ederim. Durak şarkısı armağan ederim. Güneş elbet bizim için de olacak. Murat Çelik abimize, bize kimse karışamaz. Arkamız çok efendi şarkısı armağan ediyorum. Varlığın daim olsun kardeşim, feda olsun diyor mesajında. Evet, bu şekilde gelmiş. Tamamdır. Bunu da görmüştüm zaten. Evet, bir mesaj daha var. Onun şarkısını yollayacağım. Bu arada evet, şöyle baktığımda sevgili Cem Uçar, sevgili kardeşime. Selamünaleyküm abi, kolay gelsin demiş. Teşekkür ederim. Aleykümselam. Cezaevinde olan Anıl Yalçın kardeşime, açık cezaevinde yatan Erman Baykan kardeşime selam olsun. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısını kardeşlerime ithaben söylemesini istiyorum demiş. Evet, ve bir söz yollamış. Dört duvar demir kapıların hükmü özgürlüğe kadardır. Bizim kardeşliğimiz hududu ise mezara kadardır diyor. Anıl Yalçın kardeşime hitaben gelsin diyor Cem Uçar. Evet, Cem Uçar yollamış bu mesajı ve şarkıyı onlar için armağan etmiş. Cem Uçar'a da selamlar olsun bu arada. İlk Bey yanınızda mı? İlk Bey'e de selam olsun. Evet, işte bu şekilde. Şöyle bakalım yine. Evet, Bülent Cengiz, sevgili abi, Bülent abi uyumadın mı sen daha? Evet, diyor ki, sokaktayım yemin ederim, bana kuru basan fidanı çalsan abi diyor. Var mı bu? Varsa var kızım. Yok be, olur mu öyle şey? Tamam, yollayacağız. Evet, şöyle bakalım yine, bir şarkı var. Şarkı gelsin, sonrasında geliyor şarkı. Bülent Rengin, sevgili Arda Rengin kardeşime de selamlar olsun. Ondan onlara gidiyor. Bu arada onu da hatırlatayım. Ve yine öncelikli liste ve sevgili kardeşlerim Merdo'ya, Uğur Demirez'e, Samet Aynay, Mihran Sayal, Caner Can Akan, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, İsmail Dal, Zafer Kaya, Zeytan Demir, Serkan Aksu, Mustafa Sarı ve Coşkun Kabadayı'nın selamları var Mustafa Sarı'ya. Evet, bunlara da selamlar, sevgilerle gelsin. Benden gelsin tabii. İşte şarkımız Anıl Yalçın. Cem Uçan'ın selamı var. Anıl Yalçın'a selamlar olsun. Samet Yıldırım, Samet Polat, Murat Han, Hakan Polat, DJ Şan, Arman Zaymoğlu kardeşime, İbrahim Korkmaz, Samet Ayna kardeşim benim.
1: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.

of vallahi yaktı bizi şarkı içimizi. Evet, Bülent Rengin'den Arda Rengin, sen babana sahip çıkalım. Baban her zaman arkanda Allah'ın izniyle, ona eşdeğer eniştem demiş. Eyvallah. Evet, Bülent Rengin'den Arda Rengin'e, dostlarına, kardeşlerine, köylüden armağan demiş. İnşallah ayın 26'sında ablanın düğünü var. Hep beraber oynayacağız. Fatih enişten ben sana çok selamları var demiş. Mesajında Arda Rengin'e yollanmış bu güzel şarkı isteği onlar için gitti. Evet, bu arada yine gelen mesajlar var. Abi İbrahim Burgan'dan demişler. İbrahim Burgan'dan Sedef Güneş bugün tadım tuzum yok şarkısı Emre'ye gelsin. Koğuşunda yatan Pike Ali kardeşime de selam olsun 15. koğuşa, Allah kurtarsın hepsini demiş. İbrahim Burgan yollamış bu mesajı, iletmiş, onlar için gidiyor. Bu arada Medet Dayı bizi dinliyormuş. Et Medet Dayı'dan enişte demiş. Şarkıyı yeni yeğenim Fatoş Gül'den Samet ve eşine gelsin denmiş. Evet, Medet Dayı'ya gidiyormuş bu şarkı. Ondan da yeğenim diyor Fatoş Gülten ve Samet ve eşine gelsin demiş. Tamamdır, onlar için gidiyor güzel şarkımız. Şöyle bakalım yine. Tamamdır, gördüğüm kadarıyla buradaki olanlar var burada. Onları birazdan okuyacağım. Tamam, gördüm. Şöyle bakayım, 45 geçe miydi? Bir şarkı gelsin de ondan sonra yapalım o işi. İşte şarkımız geliyor bu arada.

İşte sevgili dostlar, bir itinimiz tüm güzeli devam ediyor. Bu arada yine gelen mesajlar var. Özel bir mesaj vardı. Hemen onu okuyacağım. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben İrem demiştim. Biraz önce erken okudum İrem ben bu mesajı ama sonra baktım 23.45. Şimdi okuyalım mesajı. Tekrar okuyayım. Bir kere okudum, bir kere daha okuyacağım. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben İrem. Samsun açık cezaevinde bir altı koğuşunda yatan Murat Taşkın'a belki şu an yan yana değiliz diyor. Belki aramızda aşılması zor günler ve mesafeler var. Ama bil ki kalbim her zaman senin yanında. Seni her geçen gün daha çok özlüyor. Sesini duymayı dört gözle bekliyorum. Ne yaşanırsa yaşanalım, sevgimden sana olan bağımlılığımdan hiçbir şeyi eksilmeyecek. Bu şarkı seni çok seven İrem'den, bir gün tüm günleri geride bırakacağımız umuduyla sana gelsin. Seni seviyorum demiş. Et bu şekilde yetinmiş. Ömrüm adlı şarkı istenmişti biraz önce. Ve Savunmasızım adlı şarkılar istenmişti. Onları yollayacağım. Bu arada bir istek daha var. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Ezgi demiş. B15 koğuşunda yatmakta olan Deniz Çınar Kızıllığa Ömrüm şarkısını armağan ediyorum. Bu şarkı hayatıma güzel bir şekilde giren ve yüzümü gülümseten özel birine gelsin. Belki daha yolun başındayız ama seni tanıdığım çok mutluyum. Ömrüm senden yana güzel geçsin diyor. Evet, bu dair bir mesajdı ve şarkıları da tabii ki bir tanesi özel olarak atılmıştı mesaj. Ömrüm, Eyüp'i Ömrüm ve Savunmasızım Mehmet Elmas bu şarkıları istemişlerdi. O şarkılar gelecek, sonrasında yine ben buradayım. Öyle bir ağırlık var.

Evet, hep haklıyız arkadaşlar bu arada. Evet, hepimiz haklıyız değil mi yani? İşte şöyle bir istek var. İsteği yollayacağım bu arada. Yine gelen mesajlarla gelecek istek. Şöyle bakalım. Şöyle bakıyorum mesaj kutuma neler var. Bu kimdir? Tanıyamadım. Evet, gelen diğer mesajlara bakacağım. Şöyle baktım, baktım. Tamamdır. Evet, Turan Tekcan sevgili abimiz bu arada bir mesajı var, iletmemizi istedi. Evet, Turan Tekcan'dan bu arada Tamer Tekcan'a ve Volkan Çakır'a armağan olsun demiş. Kardeşlerime armağan olsun bu güzel şarkı, onlar için gelsin demiş. Sevdiklerini bitsinler demiş. Evet, Turan Tekcan'dan şarkı, Ahmet Kaya'nın güzel bir şarkısı gelecek. Tamer Tekcan'a ve Volkan Çakır'a özellikle armağanım olsun bu güzel şarkı diyor. Ve tüm dostlara da selamlar olsun demiş. Onlar için gelsin demiş. İşte şarkım gidiyor. Yaşamadın sen, Ahmet Kaya, Turan Tekcan abimizi sevgiler selamlarla armağanımız

Sonsuzluğu bana sor. İşte Ferdi Ciler için güzel bir istekti. İstek olarak da gelmişti. Samsun T-Tip açık ceza ve 6. koğuşta yatmakta olan Mert Pertek'e yanında olamasam da kalbim hep seninle. Sana olan sevgim hiçbir zaman bitmeyecek. Her şey senin uğruna. Bazen bunalıyorum, bunalıyoruz. Ama sonra seni düşünüyorum. Her şey seninle iyiyle, kötüsüyle her şeyim sarılma sonu kavuşmak olacak. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Çocuk gibiyim şarkısı armağan olsun demişti. Şarkı listeme dahil olmuştu. Şimdi yollayacağım. Ama arkadaşlar bu arada şu anda itibaren istek atmıyorsunuz. Ben veda edeceğim çünkü yayın saati doldu. Çift 0-13'ü gösteriyor. 13 dakika geçmiş. Vallahi yoruldum. Yani daha konuşamıyorum. Artı çorba içmeye gideceğim. Karnım acıktı çünkü. Paça diyorum. Lahana çorbası içmeye Österme Pide Salonu'na gideceğim. Evet, onlar da bekliyorlar. Bu saatte nerede kaldın diyorlar. Evet, ondan dolayı atmayın yani, tamam mı? Ben şöyle bakıyorum yine son olarak şu istekleri bir okuyayım. Aradan çıkarayım. Ondan sonrasında vedamı gerçekleştireceğim. Şöyle baktığımda Murat amca demiş, iyi yayınlar, ben en sevdiğim minik yeğenin ilk bey, düzeltiyorum bak yani yoruldum işte okuyamıyorum artık. Merhabalar Murat amca diyor, iyi yayınlar, ben diyor en sevdiğin minik yeğenin diyor ilk bey uçar, bu şarkı sana ve tüm kader mahkumlarına gelsin. Ahmet Kaya'dan yalancı ayrılık. Anıl amcama, Erman amcama selamlar, ilk bey uçar, herkese selam demiş mesajında. Tamamdır, yeğenimiz yazmış. Evet, şarkı benden sonra çalar yalnız, onu söyleyeyim, onu listeme dahil ettim, o gelecek. Bu arada yine sevgili Bülent Rengin abimi dinliyor. Arda Rengin demiş, İnşallah diyor, babam diyor yarın sabah ara beni diyor. Arda Rengin, sabah babanı arıyorsun Bülent Rengin'i, telefonunu bekliyorum diyor, enişte yoğun biliyorum diyor, ondan dolayı diyor. Evet, Bülent Rengin'den Arda Rengin'e ve yine tüm sevdiklerine, dostlarına, kardeşlerine ve Arda Rengin'e ve koğuşundaki dostlarına selamla sevgiyle gelmiş. Azer Bülbül'den Felek şarkısı istemiş. Tamamdır, listeme dahil ettim, o da geliyor. Evet, onu da listeme dahil ettim. Bu arada yine gelen mesajlar var arkadaşlar, daha istek atmayın şu anda itibaren çünkü alamayacağım, yetişmeyebilir. Merhabalar, çarşamba cezaevinde yatmakta olan ilk 4 Tibet'e ve koğuş arkadaşlara selam ederim diyor. Bugünler geri geçer, dayımın kızı, şunu unutma, ben yaşadıkça her zaman yanındayım, hiçbir şey yalnız olmayacaksın, bu parçam sen benden diyor, sana gelsin, Allah kurtarsın. Onur Akın geceyi sana yazdım şarkısı armağan olsun demiş. Evet, dayımın kızına gelsin demiş mesajında. Evet, ona da sevgiler olsun. Sevgili Murat enişteye de, sevgili kardeşime de selamlar yolluyorum bu arada. Tamamdır. Var mı daha? Yok. Burada göremiyorum. Evet, şöyle baktığımda istenilen bir şarkı vardı. Hemen şarkıyı yollayacağım. Diğer şarkılar da listeme dahil olmuş. Onlar da geliyor.

bütün askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

0: saatlerdesiniz. Murat yayında.
1: İşte son istekler geliyor. Şimdi veda edeceğim arkadaşlar. Çünkü veda saati geldi. Şu an itibaren istek atmayın. Evet, baktığımda şöyle neler var yine istekte. Evet, maalesef dağılamıyoruz. En son olanları alacağım. Gelen mesajlar vardı son olan. Şöyle baktığımda yine. Evet, Cem Uçar yollamış. Anıl Yalçın, Erman Baykan, Betecan Şimşek kardeşime, İlker Ölmez abime selam olsun. Emirhan Öket selam olsun. Kürşat Dumanoğlu kardeşime selam olsun. Berat Sözkesen kardeşime selam olsun demiş. Cem Uçar tarafından yollanmış. Evet, sıradaki şarkılar. Ve yine başka var mı şurada baktığımda? Evet, başka olanları da okuduk zaten. Murat Bey yayınlar. Canım kızım Asenam, dostlarım Yunus Çala, Nurtaş Aytaç Akçelep, Gamze Yalkoğan, Aslı Duman sizlere selamlar kızım dediğini hallettim. Derya Bedavacı'dan annem şarkısı aman olsun dermiş. Annesinden Asenam Anlıoğlu'na gitmiş bu istek. Onlar için gidiyor. Evet dostlar, benden sonra şarkılar çıkacak zaten. Elimden geldiğince onları yollamaya çalışacağım. Öncesinde Felek geliyor. Sonrasında Yalancı Ayrılık ve Durak, yine Perişanım ve diğer şarkılar. Yanımda Sen Olmayınca, yine Müslüm Gürses'in Senden Vazgeçmem adlı şarkılar. Felek'ten sonra Senden Vazgeçmem gelsin. Biraz uzun oldu, kusura bakmasınlar. Sırayla şarkılar geliyor, onlar için gidecek. İşte şarkılar diyelim. Evet, öncesinde bir öncelikli mesaj şeyim var, öncelikli listem var. Onunla vedamı gerçekleştireceğim. Sevgili kardeşim Merdo'ya buradan selam olsun. Uğur Demirez'e, Samet Ayna, Miran Sayar, Caner Can Akan, Caner Can Akan, Yasin Aya, Hamdi Samet Mutlu'ya, Arda Rengin, İsmail Dal, yine Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu, Mustafa Sarı, Coşkun Kabadayı'nın selamı var. Bu arada Mustafa Sarı'ya. Evet, tüm dostlara da selamlar olsun. Samet Ayna kardeşime selamlar olsun. Ondan canına çok sevdiği Nur Senası'na gelsin gecenin güzel şarkıları. Onu çok sevdiğini söylemişti. Onu ilettik. Samet Yıldırım, Samet Polat, sevgili Hakan Polat'a, DJ Şahan kardeşime ve yine bu arada Arman Zaymoğlu ve bu arada yine Murat Tan kardeşime de selamlar olsun. Sevgiler olsun. İbrahim Korkmaz'a selamlar olsun bu arada. Onlara da selamlarımı ileteyim bu arada tek tek. İşte şarkım geliyor. Allah'ın izniyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada Instagram adreslerinden sayfamı eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. Oradan paylaşımlarım var. Paylaşımları beğenin. Yayından sonra bakacağım kimler paylaşmış, kimler beğenmiş. Onları göreceğim. Instagram adresimi takibe alın ama arkadaşlar. Bildirim atıyorum çünkü yayına girerken hangi saatte hangi dakikada giriyorsam bildirim yolluyorum ki size görün diye. Ondan dolayı DJ Murat yazıyorsunuz. Instagram'a ekliyorsunuz arkadaşlar. Evet, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Haftaya cumartesi ve pazar buradayım. Bay bay.

bir anda silmek canımdan geçerim.

taş ucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişim, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişim, gözlerimce gidişin hiç

ezberindeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

hangi duraksayım? Hangi taraftayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular. Yavrularım, çocuk.

0: Hele sor bu İstanbul'a, böyle sevda gördü mü? Hele sor bu Bakırköy'e, böyle deli gördü mü? Böyle aşık gördü mü?
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: varsa bulacağım. Belki de ömür boyu yoluna bakacağım. Bendeki son resminle teselli bulacağım. Kim bilir, belki bir gün mum gibi söneceğim. Belki de hasretimden zamansız öleceğim. Zamansız öleceğim. Ecelsiz öleceğim. Ecelsiz öleceğim.
1: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Hazır mısınız? Daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için...